Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا.
1: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
1: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى.
1: Taha, ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi.

0: İnnehu ya'lemus sirra ve ahfa.
1: Sen sesini yükseltsen de yükseltmesen de şüphesiz ki o gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Musa.

0: بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine durun ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْنِي وَز۪يرًا مِّنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي اُشْدُدَ بِه۪ي اَزْر۪ي وَاَشْرِكُ

0: أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik. Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

0: ya Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي

Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.

0: Musa ve kardeşi Harun, ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى
0: Allah şöyle buyurdu, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm.

0: إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize, yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى.
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قَالَ

0: şette.
1: Musa da onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren odur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
1: Musa, buluşma zamanınız insanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.
0: قَالُوا

0: بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.

0: يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz dedi.

0: مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبَقَى
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabı ise daha kalıcıdır.
0: İnnehu men ye'ti rabbehu mujriman fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.
0: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: Cennet.

0: tezekke.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç, düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.
0: Yeah.

0: بالطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
1: Ey İsrail oğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî ve men yahlil aleyhi gadabî fekad hevâ.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: Alehum ulai ala athari ve aciltu ileyke rabbi litarda.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.
0: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?'' dedi.

0: Semire'yi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri'yi de attı.
0: Ve ehraca lehum.

0: Musa fenesi.
1: Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: اَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.
0: وَلَقَدْ

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.
0: قَالَ

0: وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْلِي
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.
0: قَالَ

0: see.
1: O da, ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu zinet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: minesfe.
1: Musa Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
1: مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.
0: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا.
0: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
1: Nahnu a'lemu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma.
0: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.

0: emte.
1: Ey Muhammed, sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.
0: وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا
1: Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.
0: وَاِذْ

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: Fekulna ya Adem inne hada aduvun leke ve li zavcike fele.

0: وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin için de eşin için de bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.
0: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti. Tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

0: وَلَا يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o dünyada sapıklığa düşmez. Ahirette de bedbaht olmaz.
0: وَمَنْ

0: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
1: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
0: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
1: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
0: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَ

0: Nuh'a.
1: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى.
1: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
0: Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?
1: وَلَوْ

0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
1: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
0: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
1: Ey Muhammed, de ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometreleri, Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
6: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının kaptan köşküne, A kalitesine, birinci kalitesine Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. 21 Temmuz 2026 Salı sabahındayız ya da Hicri takvimle 7 Safer 1448'de canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor ve biz yepyeni bir güne ve programa sizinle başlıyoruz çok şükür. İyi ki varsınız. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, pırıl pırıl bir gün diliyorum. İstanbul'da termometreler şimdilerde bile, bu dakika itibariyle bile 22-23 derece civarını gösteriyor. Üzerine bir de nemi ekleyin. Geceleri ayrı bir sıkıntı, gündüz ayrı bir sıkıntı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az 2 gün daha sıcaklığın ve nemin bu şekilde artarak devam edeceğini söylüyor. Sonrasında ufukta yağmur gözüküyor diyor. Yer onun ve gök onun, her şeyi o en güzeliyle bilir. Kentte şu anda %26 seviyesinde trafiği görüyoruz ki saat daha 7.03. Kardeşim Çağla'nın, Çağladaylar'ın da size selamı var. Abi diyor 0507-977-0101'i hatırlat ki bize dostlar ulaşabilsin. Hay hay, ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Seve seve bu WhatsApp hattı üzerinden okuruz evvelallah. Hızlı mı söyledim? 0507-977-0101. Biraz daha yavaş ama siz de artık kaydedin lütfen bu numarayı telefonunuza ve rahatlıkla bize arkadaşlık edebilin, yoldaşlık edebilin, yoldasınız diye dedim bunu. Peki, duamızı ederiz, biz hayata öyle bakarız, öyle başlarız. Buyurunuz. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara da nasip et. Sadece senin huzurunda eğilerek, sadece senden isteyene ve sadece sana kulluk edenlere bahşet. Sen lütufkarsın, sen cömertsin, sen bonkörsün. Ya Rabbi, kalplerimizi karartma. Rızıklarımız var önümüzde, ne olur onları daraltma, genişlet. Ya Rabbi, dertler verip de dermanlar aratma. Allah'ım bizi senin kapından başka bir kapıya yönlendirme. Kapı aratma bize. Ve ya Rabbi ne olur, birden bine kadar, yerden göğe kadar, Tur-u Sina'ya kadar, Arş-ı Ala'ya kadar ve kıyamete kadar gökten rahmetini, yerden bereketini, lütfunu, göğsümüzden imanını, merhametini eksik etme. Ya Rabbi bizleri bağışla. Ana ve babamızı bağışla, evlatlarımızı bağışla. Allah'ım hepimize mukayyet ol. Ayağımızı kaydırma. Biz kendimiz için bile en iyisi hangisi bilemiyoruz. Bizim için en iyisini sen bahşet ve sen lütfet. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmüne ortak olanları da kahret. Zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi de intikamın için memurun eyle. Dedim, amin diye de ekledim. Görüyorum siz de amin diyerek bana eşlik ediyorsunuz. Lütfen devam edin. Buyurun artık başlayalım.
7: 7 gün 7 sabah.
5: Basından başlıklar.
6: Şimdi çok önemli bir gelişme. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları az önce açıklandı. Günün en flash, en yeni gelişmesi bu. İptal edilen soru sayısı 2'ye çıktı sınavda. 2 soru iptal. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde TYT'de 5, alan yeterlilik testinde AYT'de 3, yabancı dil testinde YDT'de 5 birinci var. Sevgili dinleyiciler, 5 birinci ölçme, seçme, yerleştirme merkezi yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Nereden göreceğiz kardeşim diyenler biliyorlardır gerçi 2,5 milyon öğrenci ve aileleri ama etrafı, ama ben yine de söyleyeyim. yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden bu görülebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla, aday şifreleriyle öğrenilebiliyor. Bu dakika itibariyle bir yoğunluk var mıdır? Muhtemelen vardır. Ulaşımda bir error hali olabilir mi? Olabilir. Biraz sabırlı olmak lazım ama birkaç dakikaya ya da birkaç 10 dakikaya bu çözülür. yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla, atan şifreleriyle sınav sonuçları öğrenilebilecek. Dünyanın sonu değil. Hayırlı uğurlu olsun. Mübarek olsun. Yüksek tahsilin kıymet harbiyesi tabii ki çok mühimdir. Lakin hayatta karşılığı olan bölümler inşallah tercih etmişsinizdir. Mezuniyet tek başına yeterli değildir. Yapabilirlik ondan çok daha kıymetlidir. Biliyorsunuz da ben yine de antır parantez söyleyeyim dedim efendim. Peki. Şimdi basına dönelim. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz efendim turumuza. Sahada İspanya var, kalpte Filistin var. Hakikaten öyleydi ama. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi. İsrail yanlısı politikalar takınan Arjantin'in devlet başkanı ve ülkenin resmi yetkilileri milyonları hakikaten öyle, belki milyarları Arjantin tarafında değil de İspanya tarafında topladı. Bu iyi bir şey. Her şeye rağmen bu gerçekten iyi bir şey. Destek yağmuru da sürüyor. İspanya'ya destek yağmuru da sürüyor. Maç sonunda İspanya'nın 19 yaşındaki yıldızı Yamal, 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi'yi teselli etti. Ancak bazı Arjantin milli takımı oyuncuları İspanya karşısında yenilgiyi hazmedemedi. Maç sonunda rakiplerine saldırdı. O görüntüleri de gördünüz değil mi efendim? İtişmeler, kakışmalar, havalarda uçuşan tekmeler, centilmenlik hariç her şey. Hakikaten öyle. Maç boyunca da öyleydi. En ufak fırsatı kaçırmadılar ve faulün de kralını yaptılar. Sonuna kadar da kollandılar. İptal edilen iki İspanya golünü de ayrıca kenara koymak lazım. İptal edilen iki golü vardı İspanya'nın. Küçücük offside farklarıyla. İspanya karşısında Arjantinliler yenilgiyi hazmedebilmiş değil. Oyuncular, Arjantinli oyuncular İspanya'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı anlarda da podyuma sırtlarını döndüler sevgili dinleyiciler. Ne hakkınız varsa İspanya Arjantin'i yeşil sahada hallaç pamuğu gibi attı. Neredeyse ilk 70 dakika doğru dürüst tek bir hücumu bile yok Arjantin'in. Sonrasında nadiren gelmeye çabaladı. Bir iki uzatma dakikalarında hata vardı ama netice Hatice değil. Mesele burada netice 1-0'lık galibiyetle şampiyon, dünya şampiyonu olan taraf İspanya'ydı ve Filistin duruşuydu. Hiç şüphesiz öyleydi. Tebrik ediyoruz yeniden ve devam ediyoruz. Bu arada Trump'ın halleri de İspanya'nın lehine yaradı, İspanya'ya yaradı. Peki. Asla yalnız bırakmayacağız dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın coşkuyla kutlanmasıyla alakalı bir mesaj yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıbrıs Türk halkının bayramını tebrik etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Evelallah. Göğüs kabartan belgesel. Barış Harekatı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlılık nedeniyle yaşanan haberleşme sorunları ve uygulanan ambargoların ardından milli sistemlerin geliştirilmesi için kurulan Aselsan'ın hikayesinin anlatıldığı 4 bölümden oluşan bir belgesel var. Aselsan YouTube kanalında yayınlandı bu belgesel. Aselsan'ın ilk telsiz üretiminden Çelik Kubbe'ye uzanan öyküsü belgeselin en dikkat çeken anlarını oluşturuyor. Bu alanda gelişen ülkeler, varlıklarını ve rüştlerini ispatlayan ülkeler köle olmaktan uzaklaşır. Tam tersine, bahsiz üretiminden

0: mecburuz hatta. Kral camide. İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında düzenlenen ziyarette İngiliz Kralı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla yapılan camiyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Yine o Türkiye imzası herhalde dikkatinizden kaçmadı. Cambridge Merkez Camii, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii. O yüzden diyorum bu millet bütün deformasyonuna rağmen, bütün yıpranmışlığına rağmen hala dünyanın umududur. Bunu samimiyetle söylüyorum çünkü genlerinde var. Kanında ve genlerinde var. Çok önemli bir ziyaret dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın Cambridge Merkez Camii'ne yaptığı ziyaretin çok değerli olduğunu söyledi. Dünyada böyle şeyler oluyor. Bir de şöyle şeyler oluyor. Özel yolları ayırıyor. CHP'de yol ayrımında son viraja girildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisinin 24 Temmuz Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP çatısı altında bugün son grup toplantısını yapması, yeni partiye ilişkinde mesaj vermesi öngörülüyor. Kulislerde şöyle deniyor. 1. Yeni parti siyasi çöplüğün yeni enstrümanı olacak. 2. Tutmayacak.
1: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
2: Söyleyen kim? CHP'liler. Parayı alan kim? CHP'liler. İfadeyi veren kim? CHP'liler.
3: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
2: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorlar?
4: Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor. Bu arkadaşlar bölücüdür. Parti ayrışıyor.
0: Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı, ahbap şeffaf denetlendi yalanı itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'te 550 bin lira rüşvet karşılığında anlaştıklarını, ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini itiraf etti. Efendim? Ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini, Haluk Levent'le, tutuklu Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığında bu iş için anlaştıklarını söylüyor sevgili dinleyiciler Emir Taşar. Hizmetin teslim edilmesini, faturaların gerçekliğini, toplanan paraların hangi amaçla kullanıldığını kesinlikle araştırmadık diye de ekliyor. Ahbap çavuş ilişkisi işte bu. Yani üzerine toz kondurmayanlar, allayıp pullayıp vitrine çıkartmaya çalışanlar, en iyisi bu, hatta devletten bile iyisi bu diyenler bugün sıcak, sımsıcak bir yalın kayanın üzerinde oturuyorlar. Oturdukça da yanıyorlar efendim. Sıcaklar kalbi zorluyor. Kavurucu hava sıcaklıkları kalp ve damar hastalıkları için hayati tehdit oluşturuyor. Risk grubundaki kişiler özellikle günün en sıcak saatlerinde mümkünse dışarıya çıkmamalı. Hayatın karşılıkları var. Dostum dediniz. Haklısınız. Size de bir şey dediğim yok. İhale karşılığında 3 kilo altın verdim. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Dün sıcağı sıcağına anında aktarmıştık o gelişmeyi biliyorsunuz. İzmit Belediyesi'ne yönelik olarak operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le 27 kişi sorguya alındı. Soruşturmada Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Turgut Koç, Hürriyet'e araç kiralama ihalesi karşılığında 3 kilo altın verdiğini söylüyor. 3 kilo altın. 28 şüpheli de emniyette, başkan Hürriyet'le eşi de emniyette, onlarla yakından alakadar olunuyor bu dakikalar itibariyle. Yeni Akit gazetesine bir bakalım. İsrail soykırımı aklamak için 700 milyon dolar ayırmış. Amerikan siyasetini parayla manipüle ettiği, sadece Amerikan siyasetini değil dünyayı, kullandığı konvansiyonel medyayla, geleneksel medyayla, televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle, dergilerle, internetle ve sosyal medya mecralarıyla dünyayı manipüle eden, yani doğruya yanlış, yanlışa doğru muamelesi yapılmasını sağlayan, beyin, algı, akıl, düşünce mühendisliği yapan Birleşik Devletler ve Siyonist İttifakı'nın ortak yatırımı 700 milyon dolar. Para değil onlar için, onu size söyleyeyim. Nereden buluyorlar kardeşim bu parayı diyenler için söylüyorum. Satın aldığınız ürünlere bir bakın. Evinize götürdüğünüz, satın aldığınız, tercih ettiğiniz, en iyisi bu kanaatiyle taşıdığınız, üzerinizde giydiğiniz, tükettiğiniz ürünlerin tümüne bir bakın. Sermayenin kime ait olduğuna bir bakın. Parayı nereden bulduklarını gayet net şekliyle anlayacaksınız. Ah, bu eleştirimin dışında kalanları ayakta alkışlıyorum.

0: sizi tebrik ediyorum. Duruş sergileyenlerin tümünü kutluyorum. Siz de adamsınız mesela. Cinsiyet farkı olmaksızın söyledim. Adamsınız. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Barış Harekatı'nın 52. yılında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuştu. Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı Yılmaz. Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk'ünü Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ana vatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC halkı kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli katılımcılar, misafirler, bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak, beş parmak dağlarını şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edecekler.
0: Bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. 0507-977-0101'den WhatsApp hattı üzerinden ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Evelallah seve seve okuyacağız. Hürriyet gazetesinde Avrupa'da perde bugün açılıyor haberi var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Górnik'i elerse Sturm Graz ve Hertz'le karşılaşacak. Ya da Hertz'le karşılaşacak. Beşiktaş ise Midland'ı elerse rakibi Kralova ve Tromsø. Fenerbahçe Zabrze maçı saat 21'de olacak ve bir açık kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek. Avrupa'da perde bugün açılıyor. Hem Fenerbahçe'mize hem de Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Dünya Şampiyonası'nı, Dünya Kupası'nı izledikten sonra aynı futbolu mu oynuyoruz konusu sanırım sizin zihninizde de canlandı. Aynı futbolu oynamıyoruz. Hatta biz yarı kalitesinde bir futbolu da oynamıyoruz. Çeyreği, valla çeyreği konusunu da ayrıca tartışabilirim sizinle. Türkiye engel oldu. İran'ı bölmek istediler ve Türkiye engel oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile İsrail ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söylüyor. Arakçı, Türkiye bu konuda sağlam durdu diyor. Şöyle diyor Arakçı önceki akşam katıldığı bir televizyon yayınında, Türkiye'nin tutumunun İran'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlatarak. Amerika ile İsrail'in İran'ı bölmek istediğini, savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söylüyor. Arakçı aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştüğünü kaydediyor. Ankara aktif rol oynadı diyor Arakçı. Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını, hemen devreye girdiğini anlatarak, Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı diyor Abbas Arakçı. Zor zamanların ülkesidir Türkiye ve Türkiye'nin insanı. Keşke aynı mukabeleyi İran idaresinden de sevkinden de görebilseydik ama üzgünüm pek böyle olmadı. Efsanevi rock grubu Pink Floyd. Bilir misin Pink Floyd'u Çağla? Bilirsin. Peki üyelerinden Roger Waters Gazze soykırımını eleştirdiği için İsrail lobisinin hedefi haline gelen isim. Waters, Arjantin, Kolombiya, Ekvator ve Uruguay'da kalacak otel bulamadım diyor. Waters, Frankfurt konserinin iptal edilmek istendiğini, Krakow konserinin ise engellendiğini söylüyor. Değerli dinleyiciler dikkat edin, Arjantin'de, Kolombiya'da, Ekvador'da ve Uruguay'da kalacak otel bulamadığını, İsrail Siyonist baskısıyla kendisinin dışarıda bırakılmaya çalıştığını söylüyor. Dünya ünlü rock grubu Pink Floyd'un üyelerinden Waters, Roger Waters. Bahisçi yönetici işte böyle izlendi. Futbolda bahis ve şikeden gözaltına alınan çoğu kulüp yöneticisi 17 kişi adliyeye sevk edildi. 15 kişi adli kontrol tedbirleriyle, 2 kişi de doğrudan serbest bırakıldı. Kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönemlerde rakip takımın lehine olan bahisler, gol bahisleri, alt üst bahisleri, oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan kişiler de tespit edildi deniyor. Bu arada suç örgütü üyelerini arama ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten verileri, araç kaydı sorgulamaları numaraları, gümrük geçiş bilgileri gibi verileri aktarmakla suçlanan 50 kişi daha gözaltında. 12 farklı ilde gözaltına alınanlar arasında polisler ve gümrük memurları da var. Efendim, gelinler gibi altın da diyette diyor, son yıllarda dikkat çeken bir noktaya işaret ediyor altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Genç kızların bilek, parmak ve boyun ölçülerinin artık daha küçük olduğuna işaret ediyor. Çağla güldü. Bu durum Allianz, yo diyor, efendim sen o standardın dışındasın Çağla. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Gelin adayları artık daha küçük ölçüdeki takıları sipariş ediyorlar. Eskiden gelinlerin alyans ölçüsü 15-20 numara aralığındaydı. Şimdi 9-13 aralığında diyor ve bilezik, boyun zinciri ölçüleri de aynı şekilde küçüldü diyerek ekliyor. Altın fiyatlarını düşününce, yani özellikle üzerinde işçilik olan ürünleri düşününce, takı setlerini falan düşününce, mecburen gerilemiş olabilir o ölçüler. Ya da hani zayıf olanın daha iyi olduğu kanaati pompalanınca, bunun reklamı ısrarla yapılınca iş oraya doğru toplumsal manasıyla evrilmiş olabilir. Tebessüm ettik ama bu gerçek bir haberdi. Diyarbakır Belediyesi eş başkanı istifa etti. DEM Partili Doğan Hatun görevini bıraktı. Hatun eksik ve yetersiz kaldığını düşündüğü için bu kararı aldığını bildiriyor. DEM Parti bu istifayı kabul etti. Daha yeni. Bu olay yeni. Ondan mı oldu? Başka sebepten mi oldu? Zaman içinde takibini evvelallah yaparız. Akşam gazetesi. Mavi Vatan'a MİÇ engeli. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle MİÇ'ler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor. Önce işgal edip ceza ödüyorlar, sonra yürüyenden bile para istiyorlar. Kemer Ayışığı plajı aşama aşama MİÇ'ler tarafından kapatıldı. Fethiye Kumburun'da da işletme çalışanları plajda yürüyenlerden bile ücret istiyor. Çeşme'de şemsiye koymak isteyen vatandaşa da MİÇ çalışanları saldırdı deniyor. Bu MİÇ işinde kimlerin parmağı varsa ve kimler bu işe ısrarla müdahil olup kaba kuvvete başvuruyorsa sonuna kadar gidilmeli. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın ve diğer yetkililerin pekala sorumluluk alanları içerisindedir. Onlar da zaten hassasiyetle üzerine eğilirler. Yerel yönetimler üzerinden de bu işin sürdürüldüğü gerçeği ayrıca var. İstanbul'da bir yöneticinin sitenin parasıyla 22,5 milyonluk bahis oynadığı iddia ediliyor. İcralık olan site sakinleri suç duyurusunda bulundu. Gülüyorum ağlanacak halimize. Siz güvenlik, temizlik, aydınlatma, onarım, tadilat, tamirat adı altında aidatlar ödüyorsunuz. Ödüyoruz hep beraber. Ama kötü niyetli bir site yöneticisi ahalinin bu ödedikleriyle beraber ortadaki 22,5 milyon lirayı, kasadaki 22,5 milyon lirayı bahiste kullanıyor. Yani kumar oynuyor üzerinde, icralık oluyor site sakinleri, suç duyurusunda bulunuyor. Değerli dinleyiciler, bu site işi hakikaten bitti. Gerçekten bitti. 840 deprem konutu buhar oldu. Ahbap Derneği soruşturmasında ifade veren şüpheliler, parası ödenen 1300 konuttan 460'ının tamamlandığını, 550 bin lirayı üzerinde mutabık kalınmış prosedür raporu hazırlandığını söylüyor. Az evvel paylaşmıştık. Bombalı İHA sahile vurdu. Fena. Kırıma uğramış bir kamikaze İHA, İstanbul'da Arnavutköy Karaburun sahiline vurdu. Patlayıcı taşıdığı ifade edilen cisim SAS ekiplerince, sualtı savunma ekiplerince imha edildi. Değerli dinleyiciler, Karadeniz üzerinden bir risk var. Gerçekten var. Deniz taşıtları gemiler için de var. Hatta sıradan yüzen vatandaşlar için de var. Kayık ve balık işiyle uğraşanlar için de pekala bu risk mevcut. Bakın, İstanbul'da Arnavutköy Karaburun sahiline kadar geldi bir İHA. Üzerinde patlayıcı bile vardı. Sualtı savunma ekiplerince imha edildi. Çok vahim sonuçları olabilirdi. Gerçekten öyle. Dikkatli olmak gerekiyor. Yetkililerin özellikle çok dikkatli olması gerekiyor. Türkiye gazetesinde neler var? Dünyada İspanyol sevinci, futbol dersi verdiler. İsrail'in soykırımına sessiz kalmayan İspanya'nın tarihi zaferi Gazze şeridinde büyük sevinçle karşılandı deniyor. Gazzelilerin, Filistinlilerin haklı mutluluğuna işaret ediliyor. MSE Umut Merkezi, Konya Selçuk Üniversitesi'nin bünyesinde hizmete giren Türkiye'nin ilk MSE Yaşam Merkezi kapılarını açtı. Avrupa'da bile benzeri olmayan merkezde hastalar robot destekli rehabilitasyonla hayata yeniden hazırlanıyor. Kilolarından kurtulmak için geldiği İstanbul'da kanser olduğunu öğrenen Amerikalı kadın da yeniden sağlığına kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu dillendiriyor. Dünyanın her yerinden sağlık turizmi için Türkiye'ye gelenler var. Batı ülkelerinden var, okyanus ötesinden var, Orta Doğu'dan zaten var, söylemeye gerek yok. Afrika'dan var, sadece bu amaçla kafileler halinde Türkiye'ye gelen, bu esnada ülkeyi de gezen, tedavisini de olan, başarılı ve sağlıklı şekilde Türkiye'den ayrılan ya da Türkiye'de kalanların sayısı hiç az değil. Darbe öncesi suikast planı Türkiye'nin gazetenin manşeti. Yıllar sonra ortaya çıktı. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce askeri tatbikat sırasında yapmaya kalkışmış. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı kalkışmadan bir süre önce askeri tatbikata katılacaktı. Faaliyet şüpheli görülerek katılım iptal edildi. Daha sonra tatbikat alanına kamikaze timlerinin yerleştirildiği, Erdoğan'a Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat gibi tören esnasında saldırı yapılacağı belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı eski siber savunma komutanı emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş 15 Temmuz gecesi Dalaman Havaalanı'nda yabancı bir havayolu şirketine ait uçak bekletildi. Helikopterler otelden almayı başarsa Cumhurbaşkanı o uçağa bindirilecekti ve havada infaz edilecekti deniyor. Bakın, otel odasında izler hala duruyor. FETÖ'cüler tarafından saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteldeki mermi izleri hala duvarlarda mevcut. O şekliyle, o haliyle duruyor. Şaşıran yok. FETÖ demek, terör örgütlerinin tümü demek. CIA ve Mossad başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinin sahip oldukları gizli teşkilatlarla, istihbarat örgütleriyle Türkiye'de dahil olmaya ya da Türkiye'ye müdahil olmaya gayret etmeleri manasına geliyor. Yalnız hesap etmedikleri bir şey var. 13'ten başlar, bizde vatan sevgisi 10'dan başlar, 3'ten başlar, hatta konuşmaya başladığı andan başlar, 53'e, 63'e. 73'e kadar devam eder. Beş parmak dağlarında tankıyla dik kayalıkları aşarak düşmanı püskürten Vanlı Gazi Abdülkadir Kurt, ayağımdan yaralanmıştım, botum kan dolmuştu, o anda acıyı hiç düşünmedik diyor. Şimdi 73 yaşındayım ama hiç tereddüt etmem, yine giderim diyerek de durumunu anlatıyor değerli dinleyiciler. Sadece bu kadar mı zannediyorsunuz? Neler yaşandı o dönem, neler görüldü size, onu anlatmam lazım. Biraz da ondan bahsetmem lazım. Kıbrıs Adası'nda yaşayan Türklerin güvenliğini sağlamak için, yıllardır devam eden soykırımı önlemek için 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı'nın malum 52. yıl dönümündeyiz. Efsane komutan Cemal Eruç operasyondan hemen sonra Kıbrıs Adası'nda yaşadıklarını öyle güzel anlatıyor ki tane tane, büyük bir şerefle ve kaliteyle.
2: Kırımı bölgesine indik. Helikopterlerle intikal ettirildik. İnişimiz müteakip, harekat planına uygun olarak görevim olan Senhilaryon bölgesine intikal ettim. Şu anda görmekte olduğunuz Ağırdağ bölgesinin sert yalçın kayaları arasından taburumun hareketiydi. Ve taburum bunu 5,5-6 saatlik zorlu bir yürüyüşten sonra çok yorgun olmasına rağmen başardı. Düşman tarafından çok iyi bilinen bir arazide, ormanlık, örtülü, kayalık bir arazide düşmanla tereddütsüz çatışmaya girdiler. Asırlar boyu devam edebileceğine beni her zaman inandırmış olan bir başarı gösterdiler. Ben şahsen Mehmetçiğim'in kabiliyetinden gurur duyuyorum. Biz millet olarak gerçekten Ali Cenap bir milletiz. Büyük bir milletiz. Biz düşmanımızın dahi mert olmasını isteriz. Fakat karşımızdaki düşman maalesef burada öyle hunharca insan öldürmüştür ki bunları kendim gördüm ve arz ediyorum. Bunun bilinmesinde tarih önünde fayda var.
0: Emin olunuz, bütün deformasyona rağmen, geçen onca yıla rağmen ki 52. seneyi devriyesi, malumunuz Mehmetçik'teki ruh aynı ruhu efendim. Zor şartlarda, çetin zamanlarda aynı ruhu karşınızda bulursunuz. Sizi temin ederim. Evelallah temin ederim. Saat 7.30 gördüğümüz kadarıyla bizi ilk mesajı kim nereden dinleyerek mutlu ediyor? Şöyle bir bakalım. 0507-977-0101'e hemen dönüyoruz. Orada Yozgat'tan geldiğini görüyoruz. Murat Ünalan dostumuz, arkadaşımız bizi dinliyor. Murat'cığım sevgiler ve hayırlı sabahlar. Yıllardır takip ediyorum abi sizi. Yorumlarınızı da çok güzel buluyorum. Böyle devam edin inşallah diyor. Evelallah desteğinizle, duanızla böyle devam.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: da ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası...
2: Dünya katılım var.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: %38'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı ki saat şu anda 7.35. %38'in ayrıntısını şöyle anlatalım size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray'ı yoğun içerisinde, yoğun arterler içerisinde sayalım ama bu kadar değil maalesef. TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun trafik hala devam ediyor. Demedi demeyin.
11: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: Burası Radyo 7. Uyandıran yayınıyla Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. 21 Temmuz 2026 Salı sabahında doğrulan, besmeleyi çeken, mücadelesine başlayan, helali kovalayan ve rızkının peşinden giden insanların her birine kuzeyde olun, güneyde olun, doğuda olun, batıda olun, yurt içinde olun, yurt dışında olun, dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin alışkanlığını takip eden Radyo 7 dostlarının her birine selamlar ve sevgiler. Biz boş yere demiyoruz. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar diye Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 çığ gibi büyüyor. İlginizle de büyüyor, sevginizle de büyüyor, sizin mesajlarınızla da büyüyor. Hayırlı sabahlar, yeniden haber dinlemeye başladık sayenizde diyor İstanbul'dan Osman Bey, Osman Özat'a sevgiler gönderelim. Mesajlar harıl harıl geliyor, siz de hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Ankara'dan Hakan Güçlü, sizinle başlamak gerçekten çok güzel diye yazmış bir mukabele. Bursa'da Leyla ablamız bizi dinliyor, selamlar gönderelim ve bizi dinlemeye devam ettiğini beyan etmiş, eksik olmasın. Yıllardır Radyo 7'yi dinliyorum ve iyi ki varsınız diyen Çağla Hanım'a da çok teşekkürler. Bir adaşın var Çağla, bak burada, ona da selam gönderiyor bizim Çağla. Peki abi ya neredesin sen? Hoş geldin, safa getirdin demiş Kayseri'den Ümidimiz, sağ olsun. Ve adı Konya'dan Eymen kardeşimizin, bugün benim doğum günüm, Antalya'ya doğru gidiyoruz, yoldaşımızsınız diyor. Allah sana sağlıklı, afiyetli, hayırlı, bereketli, güzel bir ömür nasip etsin ve sonrasında da hayırlı bir akıbet versin. Bak en önemlisi de bu. Bu dünya geçiyor. Zaman hop akıyor, gidiyor, geride kalıyor. Ne anladık? Az evvel Çağla ile onu konuşuyorduk. Sıfır. Geçen zamana bakıldığında sıfır. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır olmasın sadece. O yüzden doğru, dürüst. Hedefi belli. Kişiliği, kimliği belli. Duruşu belli. Simalar olarak varlığa devam edelim efendim. Yalnız bu arkadaşlar da biraz ürpertici, size söyleyeyim. En son Diyarbakır'da görüldü. Dev etçil çekirgelerden bahsediyorum. Tekirdağ, Batman, Bursa gibi şehirlerde görülen dev çekirgeler son olarak İstanbul'a da geldi biliyorsunuz. Bizim eve de geldi. Ben İstanbul'a geldim. Bizim evde de iki tanesi mevcuttu. Biri salonda ağırladı. Mehmet abi hoş geldin diye. Diğeri diğer balkonda. Abi sen buraya da mı gelirdin? Ben buraya daima ki geliyorum ama siz herhalde ilk kez geldiniz dedim. Sultan Gazi'de, İstanbul'da Arnavutköy'de ve Gazi Osman Paşa ilçelerinde evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine kondu o dev çekirgeler. Boyutları sebebiyle vatandaşlarda endişeye neden oldu. Son olarak Diyarbakır'ın Çermik ilçe kırsalında görüldü. Etçil çekirgelerden boylarının 25 santimetreye kadar çıkabildiğini söyleyen Profesör Doktor Ali Satar, insana, tarıma hiçbir zararı yok. Aksine tarıma faydası var. Zararlı böcekleri yediği için de bunları korumamız lazım diyor. İstanbul Üniversitesi Avcılık Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacaksa, iri yapısı, uzun antenleri, güçlü bacakları sebebiyle insanların dikkatini çeken çekirgelerin istilacı bir tür olmadığını söylüyor. Bacak çekirgelerin sık görülmesinin de mevsimsel popülasyon artışından kaynaklandığını hatırlatıyor ve bazı çekirge türlerinde popülasyon yoğunluğu 5-6 yılda bir zirve yapabilir. Muhtemelen böyle bir döngüye denk geliyor. Yoğunluk birkaç hafta içerisinde azalacak diyor. Yani panik yapma Çağla. Karşına çıkarsa, arabaya gelirse kafasından tutuyorsun, kuyruğundan da tutabilirsin. Alıyorsun, atıyorsun kardeşim. Bu kadar sakin ol. Almayayım dedin. Almayayım. Teşekkürler. Peki, çok teşekkürler. Dikkatli olmak gerekiyor efendim. Zararı da yokmuş gördüğüm kadarıyla. Yalnız ben hani tabiatın içerisinde büyüyen bir arkadaşınızım. Bu denli büyük çekirgeyi ilk kez ömrü hayatımda görüyorum. Eylülleri tırmanıyorum ve bilmem siz daha evvel böylesine denk geldiniz mi? Devam edelim. İspanya hakikaten dünyayı kazandı. İspanya sadece 2026 FIFA Dünya Kupası'na değil de Filistin'in acısını paylaşan politikasıyla dünyayı kazandı. Sadece kupa falan değil. İsrail birkaç ülke hariç tüm dünya finalinde Arjantin'e karşı İspanya'yı destekledi bütün dünya. Maçın bitiş düdüğüyle beraber Gazze'den New York'a İspanya ve Filistin bayraklarıyla kutlamalar yapıldı. Üstelik bu Trump'a rağmen, üstelik bu Arjantin'e rağmen, üstelik bu FIFA yetkililerine rağmen, üstelik bu katil Bibi'ye rağmen gerçekleşti. İsrail yönetiminin Arjantin lehine açıklamaları da İspanya'ya olan desteği arttırdı. Madrid yönetimi soykırıma karşı duran ülkelerin başında geliyor. Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanırken UAT ve UÇM'deki, yani savaş suçları mahkemesindeki davaların da yanında duruldu. Barcelona'nın Müslüman yıldızı Lamine Yamal, takımı lig şampiyonu olduğunda Filistin bayrağını açarak dalgalandıran isimdi. Etrafıma baktığımda, ailemden başlayarak, çoluk çocuktan başlayarak arkadaşlarıma şöyle bir uzandığımda, hangi takımı destekliyorsunuz finalde diye sorduğumda, mutlak favori olan taraf Arjantin gösterilmesine rağmen umumiyetle, ekseri çoğunlukla, büyük çoğunlukla İspanya'nın desteklendiğini görmek mümkündü. Bilmem, belki de sizin çevreniz durumu tam tersi şekliyle anlatıyor olabilir ama Salih Tuna bu soruyu irdeliyor Sabah gazetesinde bugün. Diyor ki, İspanya neden desteklendi? Dünya kamuoyunun %80'lere varan oranda İspanya'yı desteklemesi, futbolun yalnızca futboldan ibaret olmadığını gösteren kusursuz bir örnekti. İspanya final gecesi küresel vicdanın sahadaki sembolüne dönüştü. Çünkü soykırımcı Netanyahu gündüz gözüyle Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye "Arjantin'i destekliyorum" mesajı göndermiş, İngiltere'nin bile yaptırım kapsamını aldığı Siyonist şebelek Ben Gvir de Arjantin'in amigoluğuna soyunmuştu. Demem o ki Milei'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planları başta olmak üzere İsrail yalakası politikaları ve Netanyahu'nun mahut mesajı Arjantin'in imajını yerle yeksan etmişti. Kaldı ki tablo gayet netti. Bir yanda Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanıyan ve her fırsatta Gazze soykırımına isyan eden Başbakan Pedro Sanchez İspanya'sı var. Diğer yanda kesintisiz İsrail yalakalığı yapan devlet başkanı Javier Milei'nin Arjantin'i. Sırf Messi'nin hatırına veya Güney Amerika futboluna duyduğu sempatiyle Arjantin'i destekleyebilecek sol görüşlü Avrupalıların yanı sıra mazlumlardan yana olan vicdan sahibi tüm milletler için ciddi bir insani bariyer oluştu. Netanyahu ve Ben Gvir'le aynı safta görünmek vicdan sahipleri için gerçekten de aşılması güç bir zilletti. Dünya Kupası finali Sanchez'in İspanya'sıyla Milei'nin Arjantin'i arasında referanduma dönüştü. Saha dışındaki bu sonuçta Arjantin için tam bir felaketti. New York'tan Barcelona'ya, Brüksel'den Gazze'ye kadar dünyanın birçok yerinde Arjantin'in mağlubiyetinin Özgür Filistin sloganları eşliğinde Filistin bayraklarıyla kutlanması bunun göstergesiydi. İspanya, final gecesi küresel vicdanın sahadaki sembolüne dönüştü. Şimdi soru şu. Maradona döneminin Arjantin'i dünya kamuoyunun gönlünde taht kurmuşken Messi'nin Arjantin'i neden gönüllerden bu kadar uzakta kaldı, düştü? Filistin'deki katliamlar karşısında Maradona kalbimle Filistinliyim diyerek tavrını ortaya koyarken Messi ise her katliam karşısında özenle sessiz kaldı. O kadar ki Gazze'deki çocukların soykırımından geçirilmesi bile sessizliğini bozmasına neden olmadı Lionel Messi'nin. Bunun doğal sonucu olarak da İsrailli teknoloji şirketleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmaları, kipa takarak Kudüs'teki ağlama duvarında dua ettiği görüntüleri ve İsrailli liderlerle verdiği pozlar, Messi'nin niyetinden bağımsızlaşarak Siyonistler için bir gurur kaynağına, Filistin'e özgürlük isteyenler içinse Arjantin'i desteklememek için güçlü bir gerekçeye dönüştü. Maradona, Javier Milei gibi Amerika-İsrail eksenli politikalar yürüten bir figürle asla yan yana durmazdı. Dahası Arjantin milli takımıyla hükümetin İsrail yanlısı tutumu arasında açıkça set çeker, dünya çapındaki ötekilerin desteğini Arjantin'e geri getirirdi. Messi yerine o gece Maradona olsaydı sahada, dünya kamuoyu Arjantin'i Netanyahu ve Milei'nin takımı olarak değil de dünya sistemine ve zalimlere isyan eden Maradona'nın takımı olarak görürdü, diyor Salih Tuna. İspanya neden desteklendi başlıklı yazısını sonlandırıyor gazetesinde.
1: Yedi gün, yedi sabah.
12: Burası Radyo 7, Uyandıran yayınıyla Radyo 7'deki yayınımızı sürdürüyoruz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve teşekkür edelim. Yazı da gerçekten çarpıcıydı, net noktalara temas ediyordu. Bir de Ahbap Çavuş ilişkisi var. Ahbap Derneği ile Babala TV arasındaki şüpheli mali trafik kanıtlandı. Bilirkişi raporu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur arasındaki dolaylı para transferi ağını ve Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis şirketleriyle olan 252 milyon liralık işlem hacmini ortaya çıkarttı. Ahbap Derneği ile Babala TV'nin üçüncü kişiler üzerinden işleyen karmaşık bir mali ağ olduğu anlaşılıyor. MASAK raporu Oğuzhan Uğur'un ailesinin şirketleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasında yoğun bir mali trafik olduğunu kanıtladı. En yüksek hareketlilik 252 milyon Türk lirasıyla Babala TV organizasyon şirketinde görülüyor. Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur'un hesaplarında 164 milyon liralık bir hacim saptandı. Şimdi bile 164 milyon liralık bir para. Tuğrul Uğur'un Kıbrıs'taki yasa dışı bahis şirketlerine 487.900 Türk lirası aktardığı belirlendi. Oğuzhan Uğur ifadesinde Ahbap Derneği'nin hiçbir resmi faaliyetinde bulunmadığını, aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira arasında değiştiğini öne sürüyor. Uğur tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi ve meçhul villalarda havalarda uçuşuyor. Babala TV şirketi adına İstanbul'da Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon lira bedelle satın alınan lüks villanın ödemesini karşılayacak herhangi bir resmi kayda da rastlanmadı. Para nereden geldi diye sorulduğunda cevabı kamuoyunca veriliyor. Ama iş adalete nüksetmiş durumda ya da devretmiş durumda değerli dinleyiciler. Yeni bir gelişme var. 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. En az 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Ajanslar yeni geçiyor haberi. İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferini aracılık ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iletildi bu yeni operasyon. Üçüncü kişilerin kullanımında kiralayan, hesapçı olarak tabir edilen şahısları temin eden, bu kişilerle buluşmaları organize ederek banka hesap bilgilerini atıcı olarak tabir edilen şahıslara ileten şüphelilere yönelik bir operasyon bu. Şüphelilerin dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin hesaplarının banka hesaplarına aktarılmasını sağladıkları, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri belirlendi. Bu kapsamda tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 16 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı vurgulanıyor. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Özeti şu: İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferini aracılık ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Aman canım, benim hesabım üzerinden paralar gelmiş gitmiş. İBAN'ım üzerinden hareket olmuş, çıkmış, gitmiş. Ben de orada belli oranda komisyonumu alırım, yoluma devam ederim diyenler bilsinler ki o çetenin mensubusunuz artık. Bu işin parçasısınız. Küçücük menfaatler neticesinde onlarca yılla yargılanabilecek davaların da muhatabısınız. Yani milyon düşünün, bir kez hareket edin demeye getiriyorum. İşin özü o. Ne çok kötülük var. Yani sağdan soldan, yurt içinden ve dışından ne çok art niyetli kötülük var. Siz de fark ettiniz, siz de gördünüz. Hiç mi iyilik yok kardeşim bu ülkede? Hiç mi iyi insanlar yok dediniz? Var. Olmaz olur mu var? 100 metre yüksekliğe çıkıyorlar. Ekmeklerini yukarıda arıyorlar. O büyük gökdelen gibi evler var. Ben onlarda oturmaya pek sıcak bakmıyorum. Ürküyorum doğrusu. Yani benim ev kavramım biraz sokağı gören, biraz ağacı gören, insanları gören, araçları gören, çocukları gören bir yer. Ev tanımım böyle bir çerçevenin içinde. Ama yine de o büyük binalarda oturanlara da bir şey demeyeceğim. Bu bir keyif de olabilir, bir mutluluk da olabilir. Neyse, o binaların camları da var değil mi efendim? Yani koca gökdelenlerin büyük camları var. Birilerinin onlara müdahale etmesi ve temizlemesi gerekiyor. Belli periyotlarla onların bakımlarının yapılması gerekiyor. Başakşehir'de de o binalardan çok var. 100 metre yükseklikte bir gökdelenin dış cephe camlarını temizliyordu çalışanlar. İple erişim teknisyenlerinden Furkan Akkaya çalışırken unutamayacağı bir sürpriz yaşadı. Furkan Akkaya 10 yıllık meslek hayatında ilk kez kendisine sildiği camın hemen içerisinde, yani dairenin içerisindeki ablanın İkram ettiği tabak içerisindeki pilavı, köfteyi aldı. Arkadaşıyla beraber askıda camın önünde onları yedi. Yaşadıkları özetle şöyle dinleyin.
9: Abla eline sağlık. Yani çalışma hayatımda bir ilk. Camdan köfte geldi. Eline sağlık abla.
13: Baba bir şey diyeyim, bantuz gitti yandı bu çarıza.
9: Bantuz derseniz tabağı bırakmıyorsun. Eline sağlık, çok sağ ol. Abi nasılsın? Allah doyurdu bizi, sağ olsun ya. İpte yediğim en lezzetli köfte diyemeyeceğim. Çünkü ipte yediğim tek köfteydi. Ama çok güzeldi, sağ olsun.
13: Lütfen dağcılar için camınızın önüne bir bardak su ve bir tabak yemek bırakın.
9: Teşekkür ederiz. Lütfen. Al diğer abi, al. Vişne suyu mu? Eline sağlık, sağ ol. Su var mı suyu? Olur. Hem de buzlu ya, adamsın adam. Eline sağlık. Tamam, şuraya koyayım. Eline sağlık, sağ olasın.
12: Sadece elinize sağlık değil, gönlünüze sağlık, ruhunuza sağlık, bereketiniz bol olsun. Bakın, o köftenin, o pilavın nasiplileri sadece evin halkı değilmiş. Camın 100 metrelik koca binanın dışında camın temizliğini yapan iki arkadaşımız Furkan dahil olmak üzere diğer partneriyle beraber onların da nasibi varmış. Kimse kimsenin nasibini yiyemez. Bizim evde de gayet iyi biliyorum, tam camlar silinir yağmur yağar. Sizde de oluyor mu bilmem ama yağmur geliyor. Marmara ve özellikle İstanbul yarın Balkanlardan gelen serin havanın etkisi altına girecek gibi. Sıcaklıklar 7-8 dereceler civarında azalacak ve megakentte 4 gün boyunca da yağışın kendisini göstermesi bekleniyor. Eğer bugün camları silmeyi düşünüyorsanız biraz ara verin demeye getiriyorum. Yağış sizi üzmesin diye söylüyorum bunu. Peki, mesajlarınız çok. Kayseri'den Ahmet Bey bizi dinliyor. Ve aleyküm selam Ahmet Akkoyun. Bunları da Instagram'dan okuyorum size. Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha gönderilen mesajlardan biri Ahmet Bey'in gönderdiği. Oktay Gence sevgiler gönderelim kıymetli hocamıza. Doktor Hanım'a, Hülya Hanım'a çok teşekkürler. Konya'ya selamlar. Fatih Yazerel dostumuza sevgiler. Bu site yönetimindeki parayla ilgili mesaj göndermiş. Adalet Çopursan bizi dinliyor. O da radyosunun başında. Asuman Can Polat'a sevgiler. Mahmut Akıncılar dostumuza, ağabeyimize selamlar. Hatay Antakya'ya da muhabbetimizi gönderelim. Birazdan spor dünyasında neler oluyor, neler bitiyor şöyle bir özetleyeceğiz.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
15: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış, ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7.
16: Radyo 7.
17: Reklam.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nı kazanan İspanya performansıyla adeta parmak ısırttı. Tek puan kaybını açılış maçında Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalarak yaşayan İspanya, kalesinde Dünya Kupası gibi bir şampiyonada bir muazzam çatı mücadelede sadece bir gol görerek adeta rekorları egale etti, kırdı, paramparça etti. İspanya son 38 maçında yenilmeyerek bu alanda da bir rekora imza attı. 38 maçtır yenilgi yüzü görmeyen bir İspanya'dan bahsediyoruz. İtalya'nın 37 maçlık rekorunu geride bıraktı İspanya. En son 22 Mart 2024'te İngiltere Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 yenilmişti. İspanya aynı zamanda 2010 yılından ardından ikinci kez hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu aporetini taşıyan bir ülke. Hak ettiklerini düşünüyorum. %100 hak ettiklerini düşünüyorum. Sadece yeşil sahadaki muazzam başarılarıyla değil, aynı zamanda duruşlarıyla da bunu, adamlıklarıyla da bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Bir taraftan da grup mücadeleleri kısmında yarım yüzüne gol yediğimiz takım İspanya olunca biz de Dünya Kupası'nın şampiyonu olan, sahibi olan ülkeden yarım yüzüne yedik diye daha makul bir izahat yapılabildiğini de görüyorum kendimce. Ya da öyle kendimi kandırıyorum. Çok teşekkürler Çağla abla. Devam edelim efendim. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla mücadele edecek. Çoban İstadı'ndaki müsabaka saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanya Federasyonu'ndan hakem yönetecek. Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etme niyetinde. Müsabakanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ve Hertz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle. Kalede Mert Günok oynayacak. Mert Müldür, Şikrinyar, Osterwolde, Levent Bartu, Gündüzi, İrfan Can, Fred, Kerem ve Talişka. Teknik direktör İsmail Kartal Zabrze maç öncesinde umut dolu mesajlar verdi. Rakibimizi izledik, gerekenleri de çalıştık. Güzel bir skorla camiayı ve Türk futbolunu mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar başarmak istiyoruz. Camia mutlu olacak. Çeyrek final, yarı final, buralara kadar gitmesi gerekiyor bu Fenerbahçe'nin dedi. Peki, başarılar diliyoruz. Mücadele saat 21'de. Beşiktaş'ın da yükü hafifliyor sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'ta kadroda bulunan yabancı oyuncuların sayısı fazla olduğu için yeni transferler öncesinde bu sayı azaltılacak. Teknik direktör Italiano bu konudaki raporunu sportif direktör Önder Özen'e sunmuş durumda. Yeni sezonda Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Onana, El Musrati, Mario ve Can Keleş kadroda düşünülmeyen isimler. Heyecanlandıran bir gelişme var. Salah, Muhammed Salah ismi, Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu ve işi imza aşamasına kadar getirdiği ifade edilen Muhammed Salah transferi için artık geri sayım var. Başkan adalının bizzat ilgilendiği Mısırlı Yıldız'ın transferi için menajerlik ücretinde orta yol bulunmaya çalışılıyor. Salah'ın gelmek istediği, bu durumu menajerine söylediği vurgulanıyor. İmzaların bu hafta içerisinde atılabileceğine işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Ve gelelim Trabzon'a. Bir anda Osario'yu imza için ikna etmeye çalışan Trabzonspor kulüp yönetimi diğer yanda da Tisankov için görüşme halinde. Prestiani için de yeni teklifler soruluyor. Trabzonspor'da kaliteli isimlerin peşinde. Tıpkı Galatasaray gibi. Cimbom'un Foden bombası. Aslan Cimbom Manchester City'nin dünya ünlü 10 numarasının peşinde Phil Foden. Piyasa değeri 70 milyon avro olan 26 yaşındaki İngiliz yıldızın kulübüyle bir yıllık sözleşmesi daha var. Başkan Özbek, menajer Gardi'ye bu işi bitir talimatını verdi. Ayrıca iki kanatta da görev yapabilen 1.71 boyundaki yıldız için yeni bir teklif sunulacak. Galatasaray devre arasında istediği Atletico Madrid'in sol kanadı Thiago Almada için de tekrar devreye girdi. 25 yaşındaki Arjantinli için kiralama teklifi sunulacak sevgili dinleyiciler. Bakalım Almada transferi bitebilecek mi?

0: Başak'la Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın.

0: Fatih.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometreleri, Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
10: Ekonomi dünyasında birlikte yürüyoruz. Amerikan doları 47.19 bandında. Doların 47.19 bandında olduğunu biliniz. Avro ise 53.92'de. Avro 53.92'de. İngiliz sterlini 63.48. 63.48'de. Borsa İstanbul 100 endeksi dün 14.000'in hemen üzerinde tamamladı günü. Artı 89 puanla 14.071 puanla kapattı. Bugünkü seyrini de yakından takip ederiz. Gelelim gram altına. Serbest piyasada 1 gram altın satın alayım derseniz şu anda en az 6.185 lira ödemek zorundasınız. 1 gram altının Türk lirası karşılığı bu 6.185 lira. Ama ne aldınız? Nereden aldınız? Ne kadar aldınız? Hangi yakınlıklarla satın aldınız? Hangi şekilde satın aldınız? Fiyatları doğrudan etkiler biliyorsunuz. Çeyrek altın 10.068 liraya satılıyor. 10.068. Yarım altınsa 20.149 lira. Yarım altın 20.149 lira. Merak edenler için söylüyorum, ata altının fiyatı 41.093 lira. 41.093. Gümüşün gramı 87-83 seviyesinde, 87 lira 83 kuruş seviyesinde ve Brent petrolün varil fiyatı da 87 dolar 23 sent civarında.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
10: Jeopolitik gerilim, yükselen petrol fiyatları piyasaları sarsıyor. Amerika-İran hattındaki kriz, faiz artırımı beklentilerini güçlendirirken altın yatırımcısı da tedirgin. Ons altın 4000 doların üzerinde tutulmaya çalışıyor ve gözler piyasaların yönüne çevrilmiş durumda. Hangi yöne gidecek bilen yok.
11: Brent petrolün fiyatına baktığımız zaman 20 Temmuz itibariyle yaklaşık 90 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. İran ve Amerika arasında bir ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber düşmeye başlayan Brent petrol 10 Temmuz civarında yaklaşık 76 dolar seviyelerine kadar inmişken tekrar çatışmaların olması, Amerika'nın ablukalarla ilgili açıklamaları ve bu noktada açıkçası biraz da Amerika'nın anlaşmaya yanaşmaması şeklinde gelen açıklamalarıyla beraber Brent petrol tekrar 90 dolar seviyesine geldiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı tıkanıklığı devam eder, abluka devam eder ve tankerlerin bu noktadan geçişi sağlanamaz ise bu durumda önümüzdeki dönemde Brent petrolü 100 dolarlar seviyesine ve belki de biraz daha üstüne doğru görmek mümkün. Ons dolar fiyatı 4000 dolar civarında ve gram altının TL fiyatı da 6000 TL civarlarında. Bu hafta Fed'den de gelecek mesaj çok önemli. Fed'den şahin mesaj gelir, biraz sıkılığın devam etmesi ve hatta faiz arttırma olasılığına ilişkin bir mesaj gelmesi altın fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Şu anda 3980 ons dolar fiyatını görüp tekrar yukarı doğru çıkmıştı altın. Ama eğer Fed'den gelecek bir sıkı ve şahin mesaj ve beraberinde de Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışıklığın devam etmesiyle de açıkçası 3880 ons dolar seviyelerine kadar gitme ihtimali var altının ons dolar fiyatının.
10: Efendim, altın alışları, satışları çok değişken gözüküyor ama gelinler gibi altının da diyette olduğu gerçeği var. Son yıllarda dikkat çeken bir ayrıntıya işaret ediyor altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Genç kızların bilek, parmak ve boyun ölçülerinin artık daha küçük olduğu yönünde bir tespiti var. Bu durum alyans, bilezik ve set ölçülerine de yansıyor. Gelin adayları artık daha küçük ölçüdeki takıları sipariş ediyor. Eskiden gelinlerin alyans ölçüsü 15-20 numara aralığındaydı. Şimdi ise 9-13 numara aralığına geriledi. Bilezik, boyun zinciri ölçüleri de aynı şekilde küçüldü diyor. İşin içindeki bir ismin yaptığı somut tahlillerden biri. Doğrusu dikkat çekici tahlillerden biri ama kabul etmek lazım. Şimdi Biliyorsunuz Temmuz hem memurlar hem de emekliler için zam ayı. SSK ve Bağkur emeklerine %17.76, memurlara ve memur emeklerine %13.52 oranında bir artış yansıtıldı. Bu enflasyon kaybı aslında. Yani Türkiye'de var olan enflasyonun maaşlara yansıtılmış minimum şekli. Lakin bir refah payından falan bahsetmek mümkün değil. Efendim, memurlara ve yeni maaşları, ek ödemeleri yattı. SSK ödemelerine Temmuz ayı aylık ödemeleri de başladı, sürüyor. Bağkur emekleri de 25 Temmuz'dan itibaren aylıklarını alacak. Ancak SSK ve Bağkur'larda en düşük emekli aylığı ödemesini artıran düzenleme henüz yasalaşmadığı için paralar şu anda 20 bin lira taban aylık üzerinden yatıyor. Yani %17.76 zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında tutanlara 20 bin lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatıyor. Taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından da 23.552 liradan az ödeme alan emeklere farklar yatacak. Memur emekleri ise aylıklarını zam yansıtılmadan almıştı değerli dinleyiciler. Peki 20 milyonu aşkın memur ve emekli Temmuz zammını birbiri ardına cebine alırken enflasyon tahminleri 2027 yılına kadar ne kadarlık bir artışla başlanacağını gösteriyor. Piyasa katılımcıları anketine göre SSK ve Bağkurlara %9.72, memurlara %7.67 oranında bir artış gözüküyor. Emekliye de en az 25.841 lira. Ocak ayında SSK ve piyasa katılımcıları anketine göre

0: paralelinde bu böyle.
1: Bir yeni formül daha var. Hükümet asgari ücret için yeni bir modeli masaya yatırmış durumda. Sektöre ve bölgeye göre asgari ücrette değişiklik oluşacak değerli dinleyiciler. Hükümetin hedefleri arasında çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması, işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi yer alıyor. Çalışma sonucunda nihai karar ekonomi yönetimiyle ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda verilecek ve sosyal taraflarında görüşleri alınacak. Tabii burada dengelerin gözetileceği gerçeğini de atlamamak lazım. Acaba bu formül sadece bizde mi uygulanılacak ya da sadece bizde mi düşünülüyor? Pek değil. Başka ülkelerde de benzer örnekler var. Mesela Kanada'da asgari ücret eyaletlere göre belirleniyor. Ontario, British Columbia, Alberta gibi eyaletlerin birbirinden farklı asgari ücretleri var. Mesela Japonya'da asgari ücret 47 idari birimin her biri için ayrı ayrı belirleniyor. Tokyo en yüksek, kırsal bölgeler daha düşük bir asgari ücrete sahip. Mesela Almanya'da yasal asgari ücret var. Bunun yanında toplu iş sözleşmeleriyle bazı sektörlerde yüksek asgari ücret uygulanabiliyor. Mesela İtalya'da yasal bir ulusal asgari ücret yok. Ücretler sektör bazlı olarak toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Federal asgari ücret bulunmasına rağmen eyaletler hatta bazı şehirler daha yüksek asgari ücreti belirleyebiliyor. Ayrıca bazı sektörlerde farklı ücret kuralları da uygulanabiliyor. Saydığımız ülkeler dünyanın değişik yerlerinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden ve güneyinden örnekler içeriyor. Lakin standartlarının birbirinden farklı olduğunu da kabul etmek lazım. Yaşam şartlarının, alım gücünün ya da hayatın yükünün birbirinden farklı olduğu gerçeği mesela Kanada ile Hindistan örneği, İtalya ile Almanya, Belçika ya da Meksika örneklerinin birbiriyle uyumlu olmadığı kesin. Ve bu saydığımız ülkeler içerisinde de Çin'i eğer kenarda köşede tutarsak en düşük asgari ücretlerden birinin canım ülkemde ödendiği gerçeğini de söylemek, ifade etmek lazım. Şimdi tüketici hakem heyetine hiç gittiniz mi? Gitmek zorunda kalabilir misiniz? Muhtemeldir. Yani insanın başına gelebilir. Çünkü tilkilerin her yerde cirit attığı bir piyasamız var. Maalesef ki var. Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında yaklaşık 8,5 milyar lira değerinde 481.613 başvuru yapıldı. Yani vatandaşlardan 481 bini müracaat etti ve hakkıma giriliyor dedi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvuranların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u da ayıplı hizmet şikayetine yönelik olarak başvurdu. Ürün bazında bakıldığında en çok şikayette konu olan ürün ayakkabı. En çok şikayet ayakkabıda var. Kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık %18'ini oluşturuyor. Bununla birlikte dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri %15.13, iletişim aboneliği %6.26, kredi kartları %5.37, sağlık hizmetleri %3.92 oranında öne çıkıyor. E-ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı ise %5.38. Sektörel bazda bakıldığında en çok başvuru 249.240 ile 51.75 oranıyla perakende ticaret sektöründe yaşanıyor. Buradaki uyuşmazlıklarda 49.501 başvuru %10.27 oranıyla finansal hizmetler sektörü de onu takip ediyor. Hakem çözümü gerçekten dikkat çekiyor. İlk 6 ayda 481.613 başvuru alan tüketici hakem heyetleri 455.500'ü karara bağlıyor. En çok şikayetin giyim ve ayakkabı için geldiğinin de altı çizildikten sonra. Kolay kazanmıyorsunuz. Kolay kazanmıyoruz. Mücadele ediyoruz. Satın aldığımız ürünün, hizmetin, malın, malzemenin şu ya da bu yöntemlerle, edindiğimiz eşyanın hesabını sormak ya da vaat edildiği şekliyle elinizin altında olması gayet tabii sizin hakkınız. Her bir kuruşun lütfen peşinden gidin. Ayrıca hemen hepimizin borcu var. Var. Kredi kartları üzerinden var, eşin dostun üzerinden var, ne bileyim atanın, babanın, annenin üzerinden var. Var, var, var. Sizin ne kadar borcunuz var? Mikrofonu kaptık, arkadaşlarımızla sokağa çıktık ve size sorduk.
2: 6,5 milyon. Ev aldım da onun borcu ya.
3: Çok fazla. İş yerimi yeni kapattım. O yüzden çok fazla borcum var. Yani bir 5 milyon kadar bir borcumuz var şu an. Güzellik merkezim var.
4: KYK borcum var. 10 bin falan herhalde.
5: Birkaç yüz bin lira dönüyordur her ay. Eğitim. İşte özel okul masrafları var.
4: Bence 100 bin civarı falandır.

0: Arabayla işe gidip geliyorum. Kesinlikle otopark, benzin vesaire ve bence alışveriş yani kıyafet.
1: Yani şu an 100 bin lira. Arabam var. Ondan sonra onun ödemesini yapıyorum. Bir de evim var. Onun dışında yine kredi kartları, evin giderleri vesaire falan hepsi.
2: 2,5 milyon iş, güç. Ben yanlış borç alıyorum.
3: Benim borcum yok.
4: Babamın kartından yapıyorum. Eğer bir borcum olursa da babama ödemeye çalışıyorum.
5: 50 bin küsur falandır. Aslında esnaflık yapıyorum. Hani dükkanın geliri gideri ona göre borçlar oluyor yani. Onun haricinde başka bir şey yok.
6: 50 bin lira. Yemek, mutfak masrafı.
7: Şu an hiç yok. Gelen paranın çoğunu da yatırıma ayırıyorum. Oradan gelen parayla da onu çeviriyorum bir şekilde. Dönüyor yani. Bir de zaten fazla bir harcama kültürüm de yok. O yüzden çeviriyorum döngüye.
8: Şu ya da bu sebeple borç altında olabiliriz. Sorumluluklar omuzlarımıza yüklenmiş olabilir, bize de baskılıyor olabilir. Yaşıyoruz, hemen hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Alışveriş yapılmış olabilir. Ne bileyim, araç almış olabilirsiniz, ev almış olabilirsiniz, taşınmaz satın almış olabilirsiniz. İleriye matuf yatırımlarınız arsa bazında olabilir. Ne bileyim, tarla işi yapıyor olabilirsiniz, o bölgenin insanısınızdır. Atanızdan dedenizden bir mirastır, onu büyütme niyetinde olabilirsiniz, üreticiniz. Müstahsilsinizdir. Pekala, bunu kovalamaktasınızdır. Hakkınızdır ama hani borç insanı yıpratan şey. O yüzden borçlulara eda diye niyaz edilir ya, inşallah o nasip olsun. Hepsi bir yana da şu KYK borçları, üniversiteler içerisinde yük oluşturan, okul bittikten sonra da çok düşük de olsa faizleriyle beraber ödenmesi mecburi olan borçların biraz daha toleranslı şekliyle öğrencilere hibe yöntemiyle verilmesinden yanayım. Öğrenci işte yani. Şehir değiştirmiş, çalışmıyor, ayaklarının üzerinde durmaya çabalıyor, ailesinin dar imkanlarıyla onlara yük olmama niyetinde her şeye rağmen tasarruflu davranmaya gayret ediyor. Genç, ihtiyaçları var, talepleri var, biraz daha toleranslı olabilir gençlere diye bakıyoruz, meseleye yaklaşıyoruz. Bu arada sizin de mesajlarınızın peşi sıra geldiğini görüyoruz, onlardan da çok memnunuz. Şimdi bir tarafta borçlar, KYK'lar vesaireler üzerinden haber, bir taraftan da rüşvet çarklarının harıl harıl döndüğü ortam. Rüşvet çarkının altından yine Veli Ağbaba çıktı. Veli Bey her şeyin altından çıkıyor. İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Hürriyet Kaplan'a yolsuzluk soruşturması kapsamında 28 kişiyle birlikte gözaltına kararı verildi. CHP'liler evinin önünde Kaplan'ı törenle uğurladı. Savcılık dosyasına rüşvetin yazışmaları ve makam odasına çantayla götürülen rüşvet görüntüleri yansımış durumda. Birçok yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle anılıyor maalesef CHP'li belediyeler ve operasyonlar şimdi İzmit'e sıçramış vaziyette. Vurgun zincirinin ucu CHP Manatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya çıktı yine. Kasası olduğu sistemle CHP'li belediyelere ahtapot gibi çöken Ağbaba'nın kara kutusu Turgut Koç'la şoförü Gökhan Cumalı'yı kullanarak İzmit Belediyesi'nden de adrese teslim bağlı ihaleler aldığı ifade ediliyor, iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Dosyaya göre Gökhan Cumalı'ya ait Galiardi Proje AŞ ve Karbeyaz isimli şirketlere Hürriyet'in oluruyla milyonlarca liralık ihale paslanmış. Soruyu şöyle sorsam nasıl cevap verirsiniz? Hanginiz temiz kalabildiniz? Ya da bunu parti ayrımı yapmaksızın sorsam nasıl cevap verirsiniz? Temiz kalmayı başarabilenler el kaldırsın. Kamunun haklarına, tasarrufuna ya da imkanlarına el uzatmayanlar hak kaldırsın, el kaldırsın. Onları kutlayacağım, onlara müteşekkir olduğumu ifade edeceğim, onları ayakta alkışlayacağım. Onlara Allah sizden razı olsun diyeceğim, temiz kalabilenlere. Diğerlerine kahru perişan etsin. Ne diyeyim yani, bundan daha ötesi söylenir de yayında söylenmez. 3 kilo altın vermiş. Korsan Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç, Fatma Hürriyet Kaplan'a ihale karşılığında 3 kilo altın verdiğini itiraf etti. Turgut Koç'la Kaplan'ın WhatsApp yazışmaları yolsuzluk düzeninin boyutunu gözler önüne seriyor. Kaplan'ın Veli Ağbaba'nın adamlarına 100 milyon lirayı aşkın ihale pasladığı, karşılığında da 3 kilo altın aldığı iddia ediliyor. Şimdi Özgür Özel'e yol göründü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalan Özgür Özel'in yaptığı temyiz başvurusu adli tatile takıldı, Eylül sonrasına kaldı. Yeni partiden başka da çare yok böylece. Özgür Özel'in bugün son defa CHP grup toplantısında konuşması, yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na vermeyi planladığı ifade ediliyor, iddia ediliyor. Kötü haberin ayrıntısı şu.
3: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
9: Söyleyen kim? CHP'liler. Parayı alan kim? CHP'liler. İfadeyi veren kim? CHP'liler.
10: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
9: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorlar?
11: Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor. Bu arkadaşlar bölücüdür. Parti ayrışıyor.
8: Özel yolları ayırıyor yani, ya da ayırmak zorunda kalıyor. Artık son viraj bu değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in yeni partisinin 24 Temmuz Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Ve Özel'in meclisteki CHP çatısı altında bugün son grup toplantısını yapacağı, yeni partiye ilişkinde yeni mesajlar vereceği ifade ediliyor. Göreceğiz, bir yola çıkılıyor. Özgür Özel ve arkadaşları için bu yol nereye doğru gidecek? Anketler doğrusu belli bazı sonuçlara işaret ediyor ama hani tamamen anketlerin doğruyu gösterdiği konusu da ayrıca tartışma konusu. Biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü dün. Kuzey Kıbrıs'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayınladı. Kıbrıs Türk halkının bayramını tebrik etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız diye de ekledi. Şimdi biz dünyanın her yerinde evelallah izler bırakmış bir milletiz. Bununla da gurur duyan bir millet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında aslan parçasının Mehmetçiğin ki eşi benzeri yoktur. İnanın yoktur. Dünyanın hiçbir ülkenin böyle bir silahlı kuvvetleri ve böyle bir milleti falan yoktur. Bu merhamet damarıyla mertliğin karışımı bir özel bir kombinasyondur. Orada kullanılan Türk bayraklarından birini tam 36 yıldır sandıkta saklayan Aynur Gazcıoğlu ablayı bir dinleyin. Aynur abla bayrağı torununa miras bırakmak istediğini söylüyor. Şanlı Türk bayrağı bana Mehmetçiğin emaneti, ben de bunu torunlarıma miras bırakacağım diyor.
12: Komşum kendi saklamış, bana verdi. Ben de 36 seneden beri saklıyorum. Savaşta yıpranmış. Ben de sandıkta saklıyorum. Torunum da geçmiş unutmasınlar. Onlar da hatırlasınlar. Kur'an, bayrak bizim için önemlidir. Mehmetciğim, bu bayrak bize emanetidir. Sonsuza kadar saklayacağız.
8: O bayrak evvelallah dünyanın her yerinde dalgalanıyor. Kuzey Kıbrıs'ta da dalgalanıyor. Canım anavatanda da dalgalanıyor. Batı'da da doğuda da öyle. Hemen yanı başımızda ön cephe olarak tanımlanan Suriye'de de dalgalanıyor. Efendim Türk askeri Suriye'nin Deir ez-Zor ilinden selden etkilenerek yıkılan bir köprüyü inşa etti. İstikam bölükleri bilenler bilir. Er kişiler bilir. Bu vazifeyi ifa edenler bilir. Köprü kurdu burada. Selden etkilenen Deir ez-Zor ilinde ve yeniden imarına katkıda bulundu Suriye'de yaşayanlar için. Bölgede yaşayan bir aile Türk askerine teşekkür ederek bir paylaşım yaptı. Ailenin Türkiye'de doğan ve Türkçe eğitim alan 6 yaşındaki küçük kızı Türk askeriyle hem gururlandıran hem de duygulandıran bir sohbet gerçekleştirdi ve İstiklal Marşımızı okudu. O samimi anlar. Özetle şöyle.
13: Nerede oturdun? Hangi şehir?
14: Bursa'da.
13: Evet. Yaşın kaç?
14: 6.
13: 6 yaşındasın.
14: Evet.
13: Beğendin mi köprüyü?
14: Evet.
13: Evet, burası güzel oldu mu?
14: Evet.
13: İyi bakalım hadi. Var mı bir isteğin Türkiye'den, bizden?
14: Ha?
13: Bizden, Türkiye'den bir isteğin var mı?
15: Gidecek miyim?
13: Ha, gidecek, gelecek misin evet. Oraya? Evet. Bursa'ya.
15: Evet.
13: Peki Bursa mı güzel, Suriye mi güzel?
14: İkisi.
13: İkisi de güzel, bravo. Hadi var mı bir isteğin?
8: Süpersiniz. İkiniz de süpersiniz. Türkiye sadece insani vazifesini ifa etmekle kalmadı, istikbale matuf inanılmaz bir yatırım yaptı. İnanılmaz. Tıpkı geçmişte büyük büyük büyük dedelerimizin yaptığı gibi. Yüzyıllar sonra bile üzerinden anlatıldığı, konuşulduğu, saygı duyulduğu gibi. İnanın bunun sonuçlarını torunlarımız yaşayacak, görecek efendim. Anavatan yanınızda. Başkan Erdoğan'ın mesajı gururun 52. yıl dönümünde bütün gazetelerde ayrıntılarıyla anlatılıyor ve veriliyor. Başkan Erdoğan deyince... Darbe öncesinde suikast planından bence sizin de haberiniz olmalı. Yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın 10 yıl sonra yeni öğrendiğimiz bazı ayrıntılar var. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce askeri tatbikat esnasında yapmaya kalkmış. Güvenlik kaynaklarından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı kalkışmadan bir süre önce askeri tatbikata katılacaktı. Faaliyet şüpheli görüldü ve katılım iptal edildi. Daha sonra tatbikat alanına kamikaze timlerinin yerleştirildiği, Erdoğan'a Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat gibi tören esnasında saldırı planlandığı iddiası bu. Bir Yılmaz Bilgen haberi Türkiye gazetesinde de ilk sayfadan veriliyor. Çok çarpıcı, çok farklı bir haber. Yani birçok gazeteyi tarıyoruz sabah malum. Manşetleriyle, sür manşetleriyle, önemli haberleriyle anlatıyoruz. Satır aralarını da anlatıyoruz. Bu Yılmaz'ınki, Yılmaz Bilge'ninki bambaşka bir haber. Milli Savunma Bakanlığı eski siber savunma komutanı emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş 15 Temmuz gecesi Dalaman Havaalanı'nda yabancı bir hava yolu şirketine ait uçağın bekletildiğini, helikopterler otelden eğer almayı başaracaksa Cumhurbaşkanı'nın o uçağa bindirileceğini ve havada kendisinin infaz edilmesinin planlandığını söylüyor. Bu kan donduran bir plan. Kan donduran. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tatbikat esnasında düzenleyeceği bir suikast. Helikopter otelden almayı başarsa Erdoğan o uçağa bindirilecek ve havada infaz edilecekti. Üstelik yanında kilolarca altın ve milyonlarca dolarla kaçıyordu. Güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak yakalandığı yalanıyla Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklardı. Tüm hazırlıklarda bu senaryoya göre yapıldı. Darbeyi öne almak zorunda kalmaları, helikopterlerden birisinin operasyona geç intikali, MİT Başkanımızın Genelkurmay ziyareti, halkın sokaklara dökülmesi ve Erdoğan'ın dik duruşu her şeyi değiştirdi diyor emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş. Milli Savunma Bakanlığı eski siber savunma komutanı Büyükbaş, Erdoğan'ın o akşam otelden suikast timlerinin gelmesinden dakikalar önce ayrılmış olması ve Dalaman'dan çıkıp İstanbul'a ulaşmasının tarihin akışını değiştiren gelişme olduğunu söyledi. Büyükbaş'a göre millete direniş çağrısı yapan başkomutanın başı bozuk darbecileri yenilgiye uğratması sadece Türkiye ve bölge açısından değil dünya ölçeğinde etkili bir durum. Büyükbaş sözlerine şöyle devam ediyor. Hain darbe girişimi sonrasında hazırlanan dosyalarda Dalaman'da İsviçre merkezli Albinati Aerosix şirketine ait bir uçağın şüpheli varlığına yer verildi. Albinati şirketine ait uçağın 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Dalaman Havalimanı'na indiği tespit edildi. Söz konusu uçağın şüpheli bir diğer faaliyeti ise Erdoğan havalimanına gelmeden hemen önce acil kalkış için izin istemesi ve Erdoğan'ın havalimanından ayrılışından kısa süre sonra uçuşunu iptal etmesi. Şüpheli hava aracıyla ilgili protokolün Amerika üzerinden ve Mayıs ayından itibaren başlatıldığı da kayıtlara girdi. İniş günü, saatin birkaç kez değişmesi, uçağın listesinde yer alan Dario Paolo Mordassini, Piera Denis Walter, Benedict Kessling isimli yolcuların olayın hemen ertesinde Göcek'e hareket etmeleri ve ardından büyük bir yatla 16 Temmuz günü erken saatlerde Atina'ya gitmeleri de dosyada yerini alıyor. Hatırlayın lütfen. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 6 Ekim 1981'de Kahire'de düzenlenen bir askeri geçit töreni esnasında suikast sonucunda öldürülmüştü. Fethullahçı terör örgütü aynı senaryoyu defalarca Erdoğan için de uygulamayı denedi. Ancak istihbari verilerle bu planlar başarılı olamadı.
15: 7 gün 7 sabah.
16: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
17: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
18: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 TL.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ekspertise Dino Bile.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca Gazoz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: QNB'ye geçiyorum.
15: Bir reklam.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Reklam.
18: Radyo 7.
19: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
20: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: %51'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda. Bakalım o %51'in özetinde neler var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun kent trafiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de yoğunluk var ama orayı yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikameti de aynı şekilde yoğun akıcı. Ayvansaray'ı ise yine yoğun arterler içinde sayabiliriz. Bitti diyebilmeyi gerçekten isterdim ama bitmez İstanbul'un kent trafiği. Ayrıntıyı şöyle devam ediyor listede. Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı çıkışına kadar yoğun. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere kadar. E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da yoğunlaşan trafik ağırlıklı olarak sürüyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısım. E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a ve Kozyatağı'ndan Harem'e kadar olan kısmı ise yoğun akıcı olarak sıralayabilir.
20: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
22: Arvento. 7 gün 7 sabah.
19: Ankara gündemi.
21: Türkiye'nin alışkanlığı Ankara'nın gündemiyle devam ediyor. Arkadaşımız telefon hattında Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
23: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
21: Eksik olma, 21 Temmuz Salı sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
23: Öncelikle gözler CHP'de olacak. Gün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına getiren butlan kararına Yargıtay'a yapılan bir itiraz veya da temyiz incelemesi adli tatil gerekçesiyle Eylül ayına kaldı. Özgür Özel de artık yol ayrımında, CHP meclis grubu bugün Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. CHP'den ayrılık gerekçelerini tek tek sıralaması, duygusal bir konuşma yapması bekleniyor. Özgür Özel'in yeni partiyle devam edileceği mesajlarını da verecek. Ayrıca vaatlerini, hedeflerini de konuşmasında dile getirmesi bir diğer beklentisi. Özel cephesi bugün ve yarın değerlendirmeler yapacak. Pazartesi günü de kuruluş dilekçesini muhtemelen vermesi bekleniyor. Dilekçenin birkaç gün sarkabileceği de yine konuşmalar arasında. Partinin adının yeni parti olup olmayacağı konusu henüz netleşmedi. Yeni isimler de var. Daha önce de gündeme Yol ve Yürüyüş isimleri gelmişti. İstiklal isminin de ön plana çıktığını hatırlatmakta yarar var. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısında 89-90 civarında olması beklentiler arasında. Daha önce hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından düşünülmüştü. Bu bakış açısından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Boşluk verilmeden ana muhalefet görevine devam edilmesi beklentiler arasında. Yeni Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de artık önemli bir aşamaya girildi. Gün itibariyle meclis başkanı turlara başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak. Numan Kurtulmuş'un ilk durağı MHP grubunu mecliste ziyaret edecek. Daha sonra DEM Parti meclis grubuna geçecek. Eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan'la görüşme gerçekleştirecek. Dikkat çeken bir diğer görüşme ise CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Malum mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Özgür Özel ile görüşmemesi Numan Kurtulmuş'un dikkat çekti gün itibarıyla. Yeni Yol Partisi grubuyla da bir görüşme gerçekleştirecek Numan Kurtulmuş. Turlara hafta içinde de devam edecek. Yarın AK Parti'ye gitmesi beklentiler arasında. Düzenleme ile ilgili son istişareler yapılacak. Son şekil verilecek. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılacak adımların, yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden yapılması, gerçekleşmesi beklentiler arasında. Meclis Genel Kurulu saat 15'te gündemdeki konularını görüşmek üzere toplanacak. CHP'nin grubun olduğunu az önce ifade etmiştim. Ayrıca DEM Parti'nin de bugün grup toplantısı olacak. Kürsüde ise eş başkan Tuncer Bakırhan konuşacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
21: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
22: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
21: S-400'ler için üçüncü ülkelerle görüşüyoruz dedi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Milletvekillerine Rusya'dan alınan S-400 füze ve hava savunma sistemi sebebiyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, sonrasında bu konuda Amerika ile yeniden başlayan temaslar hususunda yazılı soru önergesine bir cevap verdi. Bu bence çok önemli bir haber ve lütfen can kulağıyla dinleyiniz. Güler, Amerika ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif ve ivmeyle devam eden sürecin içerisinde geçmişten kalan üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde çözüm yollarının arandığını vurguladı. Ayrıca milli savunma planlarının her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapıldığına da dikkat çekti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. S-400'ler için üçüncü ülkelerle görüşüyoruz. Amerika ile de askeri ve siyasi alanlarda ivmemiz pozitif dedi. Muhatabımız Amerika Birleşik Devletleri olunca ben biraz huylanıyorum yani. Hakikaten huylanıyorum. Çünkü daha evvel frikikten çok gol yedik. Ya onların savunma oyuncularına çok itibar ettik ve fileyi çok kez havalandırdılar. Havadan, kenardan, yerden, falsolu, direkten çok fazla gol yedik. O yüzden yediğimiz goller aklıma geliyor, huylanıyorum, beni bir kaşıntı basıyor. Bilmem sizi aynı şey sarıyor mu? İslam karşıtlığı artarken bu ziyaret çok değerli. 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camii'nde bir ziyarette bulunduğu ifade ediliyor. Yıllarca Prens Charles için, o zamanın prensi, şimdi kralı Charles için İslamiyetle şereflendiği iddia edilmişti. O da fos çıktı. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olarak tanımlanan Cambridge Merkez Camii'nde Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'la çok sayıda davetli yer aldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin topluluk bahçesini gezen Kral Charles, sürdürülebilirlik uygulamaları ve sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Krala günün anısına 3 hediye takdim edildi. Yazılı mesaj yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde 3. Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğuna işaret etti değerli dinleyiciler. Uzun bacaklılara da itibarımın olmadığını yeniden söyleyeyim efendim. Yani oradan geçen ve menfaatini sinsi sinsi planlarla hayata geçiren uzun bacaklı içinde aynı kaşınma duygusu bende var. Bilmem siz nasıl bir etkiyle yorumla değerlendiriyorsunuz. Ha Trump, ha Charles. Bu arada Hürmüz düğümü var. Askerlerin ölümüyle çok üzgün olduğunu söyledi Amerika Başkanı Trump. Yine İran'a çok sert bir darbe indirdik. Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz dedi. İran'sa Tahran'ın diplomatik çabalarını sürdürme ve Hürmüz'ün güvenliğini koruma hususunda kararlı olduğunu dillendiriyor. Sadece bu değil. Abbas Arakçı'nın mesajı bugün çok çarpıcı bir şekilde basında yerini alıyor. İran'ı bölmek istediler diyor İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Amerika ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söylüyor. Arakçı, Türkiye sağlam durdu diyor. Bakan Arakçı önceki akşam katıldığı bir televizyon yayınında Türkiye'nin tutumunun İran'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Arakçı, Amerika ile İsrail'in İran'ı bölmek istediğini, savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri telefonla aradığını söylüyor. Arakçı aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerde hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme yaptığını söylüyor. İranlı bakan Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını ve hemen devreye girdiğini anlatıyor. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma konusunda komplonun başarısız olmasını sağladı diyor. Bakan Arakçı, İran'ı bölmek ve iç karışıklık çıkarmak için yapılan planların Türkiye'nin çabalarıyla boşa çıkartıldığı da özellikle bilinmesini istiyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Ateşkesin sona ermesi ve stoklardaki sert düşüş benzin fiyatlarını 22 Mayıs sonrasındaki en yüksek seviyeye taşıdı. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılıyor. İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve üretim dengeleri gözetilerek sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler başladı. Hükümetin hedefleri arasında çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi yer alıyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
21: Madem ki ekonomi arası verdik, Amerikan dolarının şu anda serbest piyasada 47.19, avronun 53.94, sterlinin 63.50 bandında olduğunu söyleyelim. Ve Borsa İstanbul'un dün günü 14.000'in üzerinde, 14.070'le hatta 71'le tamamladığını da hatırlatalım size. Bugün de Borsa İstanbul'u yakından takip edeceğiz. Peki gram altına ne oluyor? Hareket yukarı yönlü. %1.39 oranında düne göre yukarı yönlü hareketi var. Şu anda 1 gram altın satın almak isterseniz perakende zincirinde en az 6.205 lira ödemek zorundasınız. İlk anonsumuzla şimdinin arasında artı yönlü bir yükseliş var. Satış 6.205 lira seviyesinde. Bir yanda jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatları var. Piyasaların sarsıldığı gerçeği. Diğer yanda Amerika-İran hattındaki kriz, faiz artırımı beklentilerini güçlendiren altın yatırımcısını tedirgin eden bir durum. Ons altın 4000 doların üzerinde tutulmaya çalışıyor ve gözler piyasaların yönüne çevrilmiş vaziyette.
17: Brent petrolün fiyatına baktığımız zaman 20 Temmuz itibariyle yaklaşık 90 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. İran ve Amerika arasında bir ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber düşmeye başlayan Brent petrol 10 Temmuz civarında yaklaşık 76 dolar seviyelerine kadar inmişken tekrar çatışmaların olması, Amerika'nın ablukalarla ilgili açıklamaları ve bu noktada açıkçası biraz da Amerika'nın anlaşmaya yanaşmaması şeklinde gelen açıklamalarıyla beraber Brent petrol tekrar 90 dolar seviyesine geldiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı tıkanıklığı devam eder, abluka devam eder ve tankerlerin bu noktadan geçişi sağlanamaz ise bu durumda önümüzdeki dönemde Brent petrolü 100 dolarlar seviyesine ve belki de biraz daha üstüne doğru görmek mümkün. Ons dolar fiyatı 4000 dolar civarında ve gram altının TL fiyatı da 6000 TL civarlarında. Bu hafta Fed'den de gelecek mesaj çok önemli. Fed'den şahin mesaj gelir, biraz sıkılığın devam etmesi ve hatta faiz arttırma olasılığına ilişkin bir mesaj gelmesi altın fiyatlarını olumsuz etkileyecek. Şu anda 3980 ons dolar fiyatını görüp tekrar yukarı doğru çıkmıştı altın. Ama eğer Fed'den gelecek bir sıkı ve şahin mesaj ve beraberinde de Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışıklığın devam etmesiyle de açıkçası 3880 ons dolar seviyelerine kadar gitme ihtimali var altının ons dolar fiyatının.
21: Acaba Türkiye'de sanayiye altın esnafının sayısı nedir? Yaklaşık 47 bin kuyumcunun olduğunu söylüyor altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Bunların yaklaşık 10 bini üretici vaziyette. Yani 47 bin kuyumcunun 10 bini üretici vaziyette. Ancak önümüzdeki 3,5 yıl boyunca bu sayılarda ciddi düşüşler görülebilir diye de ekliyor. Nedenlerini kendince şöyle anlatmış. Vitrindeki hazır malın kazancının mantıklı olmadığı gerçeği, işçilikli ürün satışı sarafiye grubuna dönmesi, denetimlerin getirmiş olduğu endişe, yeni yasal düzenlemelerin açıklanma ihtimali, kira, personel maliyetlerinin artması, bu gibi nedenlerle perakende mağazalarının sayısında azalma olabilir diyor. Bu da işin içindekilerin altın piyasasında, yani 47 bin kuyumcunun kendi içlerindeki dengenin ne yönde değişeceğine dair kanaati, görüşü değerli dinleyiciler. Peki bu akşam Avrupa'da daha doğrusu perdeyi açıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe eğer Górnik'i elerse Sturm Graz ya da Hertz takımıyla karşılaşacak. Yani ya Sturm'la ya da Hertz'le. Beşiktaş'a Midland'ı elerse eğer rakibi Kralova ya da Tromsø takımı. Fenerbahçe Zabrze maçı, Górnik Zabrze maçı bu akşam saat 21'de ve bir açık kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek. Fenerbahçe'mize de ardından Beşiktaş'ımıza da başarılar dileyelim. Yalnız bütün dünya İspanya'yı konuşuyor. O da gerçek. İspanya Dünya Kupası'nı kazandı. Bütün dünya bayram yaptı. Dünya Kupası'nda zafere uzanan İspanya tarihinde çıktığı 7 büyük finalin 6'sını kazanmayı başaran bir ülke. 13 yıl önce İspanya Federasyonu'nun gazete ilanıyla bulduğu De La Fuente tarih yazan bir teknik direktör. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yalnız makine gibi bir takım ortaya çıktığı da belli. Genç, istikrarlı, çok disiplinli ve sekmeden çalışıyor. İspanya'nın her fırsatta desteğini açıkladığı Gazeliler de İspanya'nın dünya şampiyonu olmasına çok sevinen taraf. Finali yıkıntılar arasında izledi mazlum Gazeliler. Maçın bitiminin ardından da İspanya bayrağı açtı. Sevinç gösterisinde bulundu değerli dinleyiciler. Takip ettiniz hiç şüphesiz Lamin Yamal'ı. İspanya milli takımının Müslüman yıldızıdır Lamin Yamal. Maç sonunda sahada diz çöktü, şükür duası yaptı. Hem de maç sonrasında Arjantinlilerle İspanyol futbolcuları ve teknik heyeti arasında, hatta bazı hakemler arasında itiş kakışın yaşandığı, tekmelerin havada uçuştuğu anlarda bile Lamin Yamal'ın bir köşede dizlerinin üzerine çökerek, ellerini göğe kaldırarak ve şükrünü eda ederek, hamd ederek yaptığı dua. Bence o görüntüleri izlemelisiniz ve aradaki farkı muhakkak görmelisiniz. Finale damga vuran olaylardan biri de İspanyol ve Arjantinli futbolcuların kupayı veren Amerika Başkanı Trump'la aynı kareye girmeme çabasıydı. Yani Trump'tan kaçan kaçanaydı sevgili dinleyiciler. Bu arada Dünya Kupası'nın final maçının devri arasında 27 dakika 22 saniyelik konser şovu da tartışmalara neden oldu. Meşhurlar var o konser şovunda performans sergileyen, sosyal medyadaki yorumların büyük çoğunluğu hayal kırıklığı şeklinde yorum yaptı. İngiliz futbolcu efsanesi Wayne Rooney BBC Sport yayınında gösteri için sanatçıların çoğunu beğenmiyorum ama bence berbattı yorumunu yaptı ve büyük destek gördü yaptığı o yorumla. Madonna eleştirilen isimlerden, aynı şekilde Justin Bieber, Shakira gibi isimler de var. O şovun parçası olan ve beğenilmeyen. Benim beğendiği isimlerden biridir Roger Waters. Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un üyelerindendir Waters. Gazze soykırımını eleştirdiği için İsrail lobisinin hedefi olduğu o şovun bir parçası değildi. Dünya Kupası'nda şovun bir parçası değildi ama şöyle diyor Pink Floyd'un üyesi Waters. Arjantin, Kolombiya, Ekvator ve Uruguay'da kalacak otel bulamadım. Düşünün, dünyaca ünlü bir starsınız, rock yıldızısınız, sanatınız ortada, geride bıraktığınız yıllar ortada, kaliteniz, çıtanız ortada, çok yüksek. Ama Arjantin'e gittiğinizde şaşılacak şey değil. Kolombiya'ya, Ekvador'a ve Uruguay'a gittiğinizde kalacak bir otel bulamıyorsunuz. Çünkü Siyon çetesi ve işte ittifakı buna mani oluyor. Sürünmeniz ve ilerlemenizin önüne çelme takıyor, engeller koyuyor. Roger Waters'ın buna ihtiyacı yok. Frankfurt konserinin iptal edilmek istendiğini söylüyor. Sanatçı ve Krakow konserinin de engellendiğini dile getiriyor. Pek öyle güneşi balçıkla sıvayabilme, kapatabilme ihtimali yok doğrusu. Sahada İspanya, kalpte Filistin gerçeğiyle beraber dost doğru yürüyen ve ayakta kalabilen herkese teşekkür edin. İspanyol Marca gazetesi de final maçı öncesinde küresel çapta yaklaşık 20 binden fazla kişiye finalde hangi takımı destekleyeceklerini sordu. Sonuçlar İspanya'nın tüm kıtalarda üstünlüğünü ortaya koyuyor. İspanya Kuzey Amerika'da oyların %72'sini aldı. Güney Amerika'da, bakın Güney Amerika'da da %59'unu aldı oyların. Asya'da bu oran %82'ye, Okyanusya'da %86'ya, Afrika'da %88'e yükselmiş durumda. İspanya'ya destekse Avrupa'da %53'ler seviyesinde. İspanya Başbakanı Sanchez'in de Trump'ın Orta Doğu politikalarına karşı duruşu, İspanyol yıldızı Yamal'ın kazandıkları bir maçta Filistin bayrağı açması İspanya'ya tüm dünyada, dünya genelinde sempati kazandırdı. Tabii Trump'ın hallerinin de desteğinin de ve katil Bibi yanlısı politikalarının da pekala o Arjantin'e verdiği açık desteğin de bunda rolü olduğunu söylemek lazım. Maç sonunda İspanya'nın 19 yaşındaki yıldızı Yamal, 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi'yi teselli etti. Ancak bazı Arjantin milli takımı oyuncuları İspanya karşısında yenilgiyi hazmedemedi. Maç sonunda rakiplerine tekme tokat saldırdı. Arjantinli oyuncular İspanya'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı anlarda da podyuma sırtlarını döndü. Sadece maçı kaybetmekle kalmıyorsunuz. Kupayı ve dünya şampiyonluğunu kaybetmekle kalmıyorsunuz. Sadece bir katilin yanında durmakla ve onunla omuz omuza bulunmakla herhangi bir rahatsızlık yaşamıyorsunuz. Ama aynı zamanda da centilmen de değilsiniz. Rakibin neredeyse 90 dakika boyunca tek kale oynamasını da görmezden geliyorsunuz. Yediğiniz tek golü de görmezden geliyorsunuz. Sayılmayan iki golü de görmezden geliyorsunuz. Ve Dünya Kupası sahibine ulaşırken sırtınızı dönerek centilmenlik dışında her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi. Yazık. Saatin 8.55 olduğunu fark ediyoruz. Yavaş yavaş Türkiye'nin havasına bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle batı bölgelerde yeni bir yağışlı havanın Türkiye'ye doğru yaklaştığını söylüyor. İki gün daha sıcaklar etkili. Sonrası için de bazı tahminler var. Dinleyin.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
21: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde, iç kesimlerde, Ardahan ve Kars çevrelerinde, Erzurum'un kuzey doğusunda, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyinde, Kırklareli'nin batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar, hatta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığında ciddi bir değişiklik yok, mevsim normalleri civarında olacak. İstanbul'da bugün hava yine parçalı, az bulutlu ve sıcaklık yüksek. 32 derece. Gölgede en az 32 derece. İzmir, İstanbul'dan daha sıcak. Açık 38 derece civarında. Denizli 39 derece. Adana az bulutlu ve açık 36. Hatay 33 derece. Başkent Ankara az bulutlu 34. Eskişehir 32. Konya 34 derece. Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu 32. Bolu 30 derece. Amasya 34. Rize öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı 28 derece. Trabzon parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı 27. Kars öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 28 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin az bulutlu ve açık 38. Şanlıurfa rekor. Şanlıurfa'da bugün hava az bulutlu ve açık tam 42 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
21: Peki devam ediyoruz. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıkladığını yeniden anons edelim. Yayının başında da paylaşmıştık. Yeniden paylaşalım. Zira biliyoruz peyderpey Radyo 7'nin başında olan dostlarımız var. Yollarda olan dostlarımız da var. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu. Adaylar YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından ulaşabiliyor. Tercih dönemi için tarihler de belli oldu. Öğrencilerin gözü şimdi tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Tam 2,5 milyon öğrenci katıldı 2026 Yükseköğretim Kurumları YKS'ye ve sonuçlar da şu adreste yksesonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlara ulaşılabiliyor. Hakkınızda hayırlısı olsun gençler. İnşallah sevdiğiniz alanlarda, branşlarda eğitim görürsünüz ve dahası iş de bulabilirsiniz. Lütfen hayatta karşılığı olan bölümleri okuyun. Laf olsun diye asla kat'a okumayın. Hayırlı uğurlu olsun. Bitti. Bugün de bize tanınan süre. Kısmet olursa yarın yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
22: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
19: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
1: Reklam.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
18: Her adımda güven. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
24: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
18: Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel.

0: QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bu sabahta ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim. Program başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sanırsan ki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

bu sabaha yakışacak birbirinden güzel eserlerle programı açtım. Ta ki program bitene kadar, yani 11'e kadar her tarz müzikten öyle güzel eserler repertuara dahil ettim ki bu sabahta güne Radyo 7 ile başladığınız için hiç pişman olmayacaksınız.

Karadeniz'den şimdi şöyle bir Güneydoğu Anadolu'muza gidelim ve Diyarbakır'ımıza ait nefis bir türkü. Sabahın bu dakikalarına yakışacak nameler peş peşe yayında.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.

21 Temmuz Salı sabahındayız. Yeni bir gün hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız bir gün olur inşallah. Sesimi duyan tüm Radyo 7 dostlarına selam olsun. Gününüz çok güzel geçsin.

Unutulmayan şarkılar, her tarzın en iyileri Radyo 7'de, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7.

İlk saatimizi şimdiki dinleteceğim eserle geride bırakmış olacağız. Önümüzde daha 60 dakikalık bir zaman daha var. Bugün Salı ve Salı günleri Erkanlı Çok Canlı'da. Yani bu programda çok müzik az muhabbet oluyor. Titizlikle seçtiğim eserleri aralarda boşluk bırakmadan bir bir sıralıyorum.

0: getir.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.

Bugün için mesaj okumuyorum ancak o kadar fazla, özellikle tatildeydik, memlekete doğru yolculuk yaparken seni dinliyoruz diyenler veya memleketten çıktık, yıllık iznimizi kullanmak üzere yoldayız diyenler o kadar çok ki, o zaman toptan hepinize ayrı ayrı diyenler veya memleket

Kamuran Akkor, ardından Ferdi Tayfur radyonuzdaydı, Radyo 7'de. Şimdi şarkılardan türkülere geçelim ve 3 nefis türkü sizler için dinleteceğim. Repertuara dahil ettiğim bu 3 türkünün ilki Emel Taşoğlu'ndan gelecek. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman da vermiş.

0: program içerisindeki son reklam kuşağımız var. Sadece 2 dakika değerli dinleyenler. 2 dakikalık reklam aramızdan sonra yine en güzel eserlerle sizlere eşlik edeceğim ve bu kez protest müzikten, özgün müzikten dinleteceğim bir iki eser olacak. İlki de Ahmet Kaya'dan gelecek. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Ekspertizse Dino bile.
10: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Ankara'daki dinleyenlerimize selam olsun buradan. Ahmet Kaya'dan sonra Ali Kınık radyonuzdaydı. Yansın Ankara dedi. Ve şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ettireceğim programı. Radyonun sesine bir tık dokunabilirsiniz.

Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'de bir programında sonuna geldik değerli dinleyenler. Ben Erkan Koç, bu sabah da 9'da başladım ve saatimiz şöyle bir bakıyorum 1 saat 52 dakikayı geride bırakmışız. İki eserle bugünkü programı noktalayacağım. 11'de mikrofonu Eda'ya devredeceğim. Sizler Radyo 7'den ayrılmayın. Gün boyu arkadaşlarım sizlere en güzel şekilde eşlik etmeye devam edecekler. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir salı günü diliyorum. Yarın sabah 9'da Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Bazen böyle birinin gidişi üzmüyor. Tam tersine hani deriz ya, yükümü hafifletti, canıma minnet diye. İşte tam da bunu anlatıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Gençdal. Eda'lı saatlerde beraberiz. Yerinizi aldıysanız başladı program, hoş geldiniz.

Hayattaki en büyük yanılgı değil mi? Her şeyin eskisi gibi kalacağını zannetmek. Bazen bir vedanın en ağır tarafı oluyor tabii, o söylenen sözler değil ama hani geride bırakılan beklentiler var ya, işte onları anlatıyor. Sanmadan Git, Türkiye'nin en iyi radyosuna, Radyo 7'de sizlerleydi. Sorarlarsa, evet, biraz kinaye var değil mi?

Sabah telaşıyla başladınız değil mi günün koşturması? Nerede olursanız, nerelerde bizlerde dinliyorsanız aynı frekansta buluşuyoruz biliyorsunuz ki evinizde, aracınızda, iş yerinizde ya da kulaklığınızın ucunda gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Nerede? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de elbette. Yolda olanlar, direksiyon başında olanlara da buradan selam gönderelim. Evlerinde bizleri dinleyen ev hanımları, tekstil çalışanları, çayını kahvesini hazırlayanlar orada mı?

İkiziniz olmuyor mu? Herkes bir gün ruh ikizini bulur mu bilmez ama hep de söylerler. İnsanı gerçekten anlayan birine rastlamak bile büyük bir şans olduğunu söyleyebilirim sizlere. Güzel şarkılarımız eşlik edecek bizlere. Radyoların sesi de açıktır değil mi? Bazı alışkanlıklar biliyorsunuz güne enerji katıyor. Radyo Edi gibi, bir fincan kahve gibi, sevilen bir dost gibi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Edi'de en sevdikleriniz sizlerle olacak. Onlardan biri.

Ruh ikiziydik. Aslında sadece hani bu nasıl diyeyim, aşk olmasına gerek yok değil mi? Bazen bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, bazen de sizi sizden

Güzel şarkılar, keyifli şarkılar. Hayatta herkes için ayrı bir yer var ama bazıları için değil. Onların yeri çok başka oluyor, değil mi? Bir tek sensin içimde.

Hep böyle içimizde o güzellikler kaldı. Her gün aynı saatte sesimize ortak olanlar bilir değil mi? Bazı buluşmalar böyle tesadüf olmuyor. Zamanla güzel bir alışkanlığa da dönüşüyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de elbette. Sizler de şöyle programa dahil olun, eşlik olun istiyorum. Eşlik edin. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101. Şöyle bir kare fotoğrafla isimleriniz ve bulunduğunuz yerler, onları da belirtirseniz sevinirim. Bu arada Radyo 7 mobil uygulama cep telefonlarınızdadır mutlaka. Oradan da mesajlarınızı ilettiğiniz gibi şöyle bir ses verin bana. Ha bu arada Radyo 7 Instagram fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 47,20, avro 53,96, gram altın 6178, çeyrek altın 10.169 lira, Brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.046 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam.
4: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan bazen hani en çok arkasından da böyle bakıp kaldığı anı unutamaz ya. Hani her bakışta aynı değildir. Kimisi umut taşır, kimisi özlem, kimisi de sessiz bir veda eder şarkı gibi.

Doğru söylüyor ama değil mi? İnsanları güzel yapan sadece dış görünüş değil ki. Asıl iz bırakan şöyle gönlü ve tabii ki davranış şekli. Ne kara kaşı, ne kara gözü. Kendine bağlayan şey gördüğü değer, samimiyet değil mi? En kıymetli olan da o değil mi? Size kendinizi iyi hissettiren insanların varlığı. Ya sanki vardın. Hep var, her zaman var. Her zaman da var olsun zaten. Hayatınızda en sevdikleriniz sizlerle olmaya. Evet, günün temposu değişiyor, şarkılarla değişiyor, hareketlerle değişiyor, koşturmalarla değişiyor, şehirler, yollar, her şey değişiyor. Ama eşlik eden ses değişmiyor. Tabii ki Türkiye'nin alışkanlığı radyodan bahsediyorum.

Öyledir ama böyle hani gece olunca insanın aklından geçenler de değişir ya. Gün içinde sustuklarımız varsa eğer, ki çoğunuzun vardır, o sessizlikte böyle içiniz daha çok konuşmaya başlar. Hani bazıları çabuk geçer, bazı geçelerse insanın aklında kalanlar vardır ya. Allah, uzar uzar o gece bitmez. Kimisi dinlenir, kimisi düşüncelere dalar ama her gecenin de ayrı bir hikayesi var.

0: Radyo 7 Haber.
1: ÖSYM yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 YKS sonuçlarına erişime açtı. Adaylar tercih işlemlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. 2026 YKS değerlendirme işlemleri iptal edilen 2 soru çıkarılarak tamamlandı. Adayların sınav puanları bu güncelleme doğrultusunda hesaplandı. Ahbap Derneği bağışlarının kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan 9 soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisinin eşi Handan Sonel de bulunuyor. Hasarlı araçların kilometresini düşürüp sahte raporlarla 47 kişiyi dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 3 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 32, İzmir 38, Burdur 36, Sinop 31, Kayseri 35, Ardahan 27, Şanlıurfa 42 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Bakan Işıkhan, istihdamı koruma destek programının 3 yıla çıkarıldığını ve imalatçı işverenlere 2026-2028 döneminde 187,5 milyar lira destek verileceğini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %0,44 ve yıllık %36,65 artış kaydetti. Yılın ilk yarısında Türkiye'de yaklaşık 9,8 milyon adet altın basılırken 6,2 milyon adetle en çok basılan tür çeyrek ziynet altın oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

güzel sünnet çocuğu kimdir böyle? Allah'ım asanı sevsinler senin. Eda ablası Ömer sünnet olacak, sizi dinliyor demiş Çorum'da Dilek Hanım. Ah ne güzel, klasiktir yani böyle damatlığını da görün derler. En güzel günlerine şahit olun inşallah, sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Oğulları Nihat, Seydi ve Ömer için istiyor. Ay Ömer'i de öpün benim yerime, pek güzel olmuş maşallah. Eskişehir'de Hülya Hanım var. Sessizlerden, çok da sessiz kalmayın Hülya Hanımcığım. Kendisi için ve kardeşi Nihal için bir şarkı rica ediyor. Seviyorum seni demiş, eksik olmayın, ben de seviyorum sizi. Gerçekten samimiyetle. Sevcan Hanım var İzmir'de, iş yerinde bizleri dinliyor. Menemen'de eşi varmış Ercan Akkaş. Onu çok sevdiğini söylüyor. Bir de şarkı rica ediyor, gelsin tabii.

Haftanın en iyileri sizlerle oluyor. İşte onlardan biri fonda, duyuyorsunuz değil mi? Hayat hep bahar olmuyor. İnsan en çok zor günlerden geçerken ne kadar böyle güçlü durduğunun farkında oluyor değil mi? Kara kışlar. Bazen yaşadıklarımız bizi yoruyor ama aynı zamanda büyütüyor da, böyle her zorluğun ardında tabii ki yeni bir başlangıç da var.

0: neymiş kadar.
1: Antalya Kepez'de Mustafa Bey bizlerle beraber. Bu fotoğraf kimindir? Trabzon'da Sevim Erten var. Sıradaki şarkı Almanya'dan kardeşi gelmiş. Ya, hadi bakalım gözünüz aydın. Onun için istiyor. Necla Demirel var Çorum'da. Çeyiz Atölyesi'nde bizleri dinliyor. Neler hazırladınız öyle? Oh, harikadır mutlaka. Beyler, Van'dan sevgi ve selamlar göndermişler. Büyük bir keyifle dinliyoruz seni demiş. Yolları fethettik, gönülleri de fethetmişsinizdir. Nurullah Bozdemir, Adem Akçay, Emre Çiftçi, selamlar size de.

Kimi rüyanızda görmek istersiniz? Özlediklerimizi, hasret çektiklerimizi, değil mi? Sonra o gerçeğe dönüşsün. Gerçeğe dönüşsün elbette ve sevdikleriniz yanınızda olsun. Türkiye'nin en güzel radyosunda en güzel şarkılar dinlenir elbette. Radyo 7 burası. Böyle yılların unutulmaz şarkılarından biriydi aslında. Rüyalarda buluşuruz. Bakalım şimdikine söyleyecek. Bir o kadar güzel. Hatırladınız mı? O da söylüyor. Benimle bir konuş, bir anlat. İçindekini şöyle bir dök. Konuşsana.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Bir adım önde.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
9: Vodafone Red'le sınırsızca. Ekspertizse Dynobil'le.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: www.radyo7.com.tr.
12: Tıkla. Anında canlı dinle.

0: siz. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Güzel anlattı aslında. İnsan bazen yaşadıklarıyla değişmiyor mu? Kırgınlıklar, sevinçler, her şey var. Şöyle dönüp baktığımızda diyoruz ki eskisi gibi değilim. Bunu söylediğimiz olmuyor mu? Oluyor elbette. Ama belki de nasıl söyleyeyim, hayatın en doğal tarafı da bu, değişirken yine kendin kalabilmek. Ben sen değilim, senin gibi de değilim ama bazen her şeyim.

Kimler bizlerle beraber olmaya devam ediyor? Hemen şöyle bakalım güzel bir fotoğrafla bizimle olan. Isparta Balcıköy'ünde Çiğdem Hanım vişne topluyor. Allah bereketli olsun Çiğdem Hanımcığım, harika görünüyor. Maşallah maşallah diyeyim.

Feyyaz Öktem, Eskişehir değil mi? Eskişehir'e doğru gidiyor. Sıradaki şarkıyı kendisine istemiş uzaklarda olan kızım, can parçam Alvina Ada. Duyuyor mu bizi? Ona da armağan edelim. Adım Selami Arda. Neredesiniz? Karatepe. Çalışan kişiler kimler onlar? Babası Halil İbrahim Karatepe onlara istiyor. Şu anda duyuyorsa selamlarımızı iletelim bu güzel şarkı.

Oh Kayısılar önlerinde, Malatya'da Abdullah Bey bizlerle. Hadi bakalım, kolaylıklar diliyorum. Şanlıurfa'dan selamlar gönderen Mahmut Abacıoğlu var. 8 senedir dinliyorum Eda Hanım, sizlere iyi ki varsınız demiş. Ama ilk defa mesaj gönderdiğini belirtmiş. Vallahi çok mesaj gönderin. Benim hoşuma gidiyor. Güller göller diyarı ve gönüller diyarı Burdur Merkez Sanayi'de. Mobilya imalatçısı İsmail Bey şehzadesiyle beraber dinliyor. 26 yıldır sizlerleyiz demiş. Var olsun, daim olsun. Ali Kumtepe, Aksaray, Aksaray'da tekstil çalışanları var ve özel biri var. Ali Bey duyuyorlardır değil mi? Gönderelim gelsin.

anlayabilmek gerçekten çok kıymetli. Empati kurmak çok kıymetli, değil mi? Hani böyle karşı tarafı sadece suçlamak değil de o söylenen sözlere dikkat etmek lazım. Hani bazı yaralar görünmez ya. Hani böyle bir söz gelir, böyle tam kalbinizin ortasına dokunur. İşte biz ona dil yarası diyoruz. Hatta izi kalır, çok derinde kalır. Dışarıdan görünmezse de içimizi çok sızlatır.

Denizli Tavas Basri Usta imalatta çalışan arkadaşları için şarkı istemiş. Didem Hanım eşi Faruk Kılıç için benden şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. E hadi bakalım az kaldı diyor. Allah kavuştursun. Kara gözlü Cemile'ye şarkı isteyen Afyonluymuş bu arada ama şarkıyı kim istiyor bilmiyorum. Eşi Şahin Çelik onu çok seviyor, iletir misiniz demiş. İletirim de kim söylüyor peki bunu? Bu notu kim iletiyor? Onu da bilseydik hani. Adana'da Nedim sıradaki şarkıyı Pozantı'da olan eşi Ayşe Nur'a armağan ediyor. Rica etsem onu çok sevdiğimde söyler misiniz demiş, söyledim bile.

Söyleyemediklerimiz, böyle içimizde saklamayalım efendim, güzel olan sevgimizi mutlaka söyleyelim. İskenderun'da Meryem Hanım, eşi Kerim ve canım çocuklarıma şarkı armağan etmek istiyorum der. Oh bahçeniz de güzel, oğlunun el emeği çiçeği göndermiş. Gurbet evde hep sizi dinliyorum diyen Almanya'da Sema Adıyaman. Sevgiler, selamlar, çok da güzel olmuş vallahi, harika görünüyor. Aydın, Yeni Pazar, Sadullah Akgöz bizlerle. Konya'da kim var? Modacı Ali Bey var, selamlarını iletmiş. Gayet şık ve güzel görünüyor, emeğinize sağlık.

0: devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine döndü. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA, Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.994 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.20, euro 53.96. Gram altın 6.171 lira. Brent petrolün varil fiyatı 88,17 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometreleri, Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Eskişehir'de Sunay Çakıcı. Eda'yı dinlemeye devam demiş. Yine aracınızda mı dinliyorsunuz? Bu defa fotoğraf göndermemişsiniz. Allah'ım bu sarmağı yine burada. Hala bıraktığınız gibi duruyor galiba Muhammed Bey. Kim nereye gidiyor diye bakan sarmanımız. Hatice Hanım da bizi duyuyordur. Selamlarımızı ilettik. Ordu Fatsa'da kim var fotoğrafla birlikte? Ay çok güzel görünüyorlar. Cumali Öztürk var. Harika. Çiçekler de çok güzel bu arada. Eksik olmayın. Konya Ereğli'de. Elif, severek dinliyorum seni demiş. Teşekkür ediyorum. Bakışlarım. Şarkı derman ediyorum.

Vallahi merak ediyorum nerelerdesiniz diye. Kimlerle dinliyorsunuz diye. Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyoruz bizler radyoda olarak. Oh ne güzel, her gün birileri geliyor. Daha da böyle kocaman olmaya devam ediyoruz. Kocaman kocaman bir aile. Sıradaki şarkı eşi Erkan Paşa'ya. Onu çok seviyor Meltem Hanım. Bir gör beni diyor. Gördüm vallahi. Kadir Bey selam söylerseniz çok iyi olur diyor. Berberdeymiş. Kanarya İstanbul. Sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum size. Açtık mı radyoların sesini? Süpersiniz. Manisa'da Tülay Hanım var. Cezaevinde eşi varmış Turan Güleşçe. Arkadaşları Erkan, Meltem, Yiğit. Eşini çok seviyor. Ben de buradan duyuruyorum. Duyuyordur değil mi? Yalnız şarkı da çok güzel denk gelmedi mi?

Ve bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda saatlerinin sonuna geldik. Ama biliyorsunuz radyoya da alışkanlık yapar. Yapmaya da devam ediyor çok şükür. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Eda saatlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milyonlarca öğrencinin beklediği 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresi üzerinden öğrenebiliyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik tam 10 gecedir bombardıman düzenliyor. İran'da misillemelerini sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri vuruldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tam kapsamlı bir savaşın içindeyiz dedi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında hareketlilik yaşandı. Aralarında eski valinin eşi, doktorlar ve bilişimcilerin de olduğu 15 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Akrabalarının yanına tatil için giden 15 ve 12 yaşlarındaki kız kardeşler serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğularak hayatlarını kaybetti. Acı olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Hafta başı itibarıyla Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurt genelini etkisi altına aldı. Yapılan tahminlere göre termometreler bazı bölgelerde 40 dereceye kadar ulaşacak. Yaz aylarında yaygınlaşan klima kullanımı alerjik hastalıkları tetikleyebiliyor. Yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde. Sahil yolu Samatya Yedikule yönünde trafik kazası meydana gelmişti. Alt geçit sağ taraf trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bakan Işıkhan, istihdamı koruma destek programının 3 yıla çıkarıldığını ve imalatçı işverenlere 2026-2028 döneminde 187,5 milyar lira destek verileceğini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mayıs ayında aylık %0,44 ve yıllık %36,65 artış kaydetti. Yılın ilk yarısında Türkiye'de yaklaşık 9,8 milyon adet altın basılırken 6,2 milyon adetle en çok basılan tür çeyrek ziynet altın oldu. Halkbank'ın

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 32, İzmir 38, Burdur 36, Sinop 31, Kayseri 35, Ardahan 27, Şanlıurfa 42 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Yavrucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi Doku'da var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Ve bir güzel günde daha kavuşmak nasip oldu. Bir böyle buluşma günü daha geldi. Radyo 7'de gölge saati. Huzurlarınızdayım. Talha Bora Öge ben. Gündüz 14, gece 24 buralardayım. Anlattıklarım, anlatacaklarım, dinlettiklerim, dinleteceklerimle. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve siz canlarımıza tesir etsin. Hadi radyonuzun sesini açın. Haber verebilecekleriniz varsa haber verin. Gölge sizlerle.

bu programı mümkün mertebe yüksek sesle dinle. Ha, ortamın müsait değildir. Ona yapacak bir şey yok. Evinde, arabanda, iş yerinde eğer mekan el veriyorsa, şartlar el veriyorsa aç radyonun sesini. İki nedenden dolayı yap bunu. Bir, söylediklerim kaynayıp gitmesin. Daha programa kendini verirsin. Daha keyif alırsın, bana güven. Böyle mıy mıy mıy değil de gümbür gümbür dinle. Bir de belki sen dinlerken bir başkası belki bir söze meftun olur. Belki programda herhangi bir şeye dikkat kesilir. Seni kazanmışız, onu da kazanırız.

çok güzel bir eser var. Bunu dinlerken, siz bunu dinlerken ben de bir taraftan sosyal medyada paylaşım yapayım. Ne yapayım? Da canlı canlı anında görüntü. Facebook sayfamı şimdi açtım. Ki tüm hesaplarım için Talha Bora Öge yazman yeterli. Ve ne diyorum bak. Aşağı adını ve şehrini yaz. Radyo 7 aç. Evet. Yayındayım. Ve şu an paylaştım. Bu paylaşımın altına dediğimi yap. Mesajların hepsini okuyorum ama sadece bazılarını rastgele yayından da paylaşacağım. Ara ara tadında. Ayrılma.

bu bir şeylerin habersizken, sen beklemezken olması çok güzel değil mi ya? Mesela şimdi ne olur yanlış anlaşılmasın. Ben özel günleri unutun, özel günlerin sizin için bir anlamı olmasın demiyorum. Ama bak, kişiden kişiye değişir. Ben kendim düşüncem şu. Diyelim ki bir insanın doğum günü var ya da herhangi bir yıl dönümü var. Ya o gün zaten bir şey bekliyor senden. Bir telefon, bir hediye. Ama böyle hiç beklemediği, hiç ummadığı bir gün ve anda sevindirmek daha güzel değil mi? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Beklemediği anda. Beklemediği zamanda.

Şimdi sıradaki şarkı Git. Şarkının adı bu. Benim ilk şiir albümümün yıl 2008'di. Profesyonel ilk şiir albümümün Orhan Ölmez sevgili dostumla düetimizin başlangıcında söylediğim söz şuydu. Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek acizlere, dönmeyene dön demek terbiyesizlere, hak edene git demek asillere yakışır.

Mesajlarınız yine yağıyor. Çok teşekkür ederim ilginize. Dinleyenlere, dinletenlere. Aslı Yıldız, kayısı ağacında kayısı topluyorum. Sizi severek dinliyorum, saygılar demiş. Saygı bizden. Aç mevsim. Ordu Perşembe'den Azime Köken, güzel ülkemizin her yanındayız. Ama yurt dışında da varız. Recep, mekan Darmstadt, Almanya, vatan Çorum, Kargı. Eyvallah. Şimdi yeni kitabım çıkacak Allah nasip ederse, uzun yılların ardından, belki 10 yıla yaklaşacak. 15 Eylül gibi çıkmasını planlıyoruz. İmza günlerimiz yurt dışında da olacak. Buluşuruz mesela Hamburg'da Mustafa, yok, Mahmut Koçak. Selam her yere, herkese. Ayrılmayın.

üstesinden gelemediğimiz hüzünlerimiz var. Uykusuz gecelerimiz var. Yorgun beklemekli gündüzlerimiz, darmadağın olmuş hallerimiz var. Toparlanmak için sen yardım etmezsen halimiz nice olur. Ama biliyoruz başımıza ne geliyorsa, senden uzaklaştığımız için yakınlığını ver.

Alperen İstanbul'dan. Abi demiş bazen lafların çok acı geliyor demiş. Şimdi ne zamandır dinliyor bilmiyorum. Belki de yeni tanıştı bilemem. Ama şunu söyleyeyim, ben acı da olsa lafımı esirgemedim hiç. Hep içimden geldiği gibi konuştum, işime geldiği gibi değil. Fakat sevgili kardeşim, sana ve sözlerimin bazen ağır geldiğini düşünenlere tavsiyem şu. Sen benim gibi insanlardan korkma. Benim gibisinden sana bir kötülük olmaz. Sen dilinin ve yüzünün altına bir şeyler gizleyip dışarıdan dost görünüp kibar kibar böyle sahte nezaketlerle konuşup da kötülük için fırsat kollayandan kork. Tabii. Çünkü bak, öyleleri senin gibi olamadığı için senin sahip olduğun her şeye göz diker. Açık arar, bir gün gelir iftira atar ve bulduğu ilk fırsatta acımadan seni harcar. Sen içi dışı biri olandan değil, fesat olandan, sahte kibarlardan kork.

Ve biliyorum bazılarınız da yorgun. Sabaha düzelir dediği gecelerden yorgun. Beklemekle geçen her anından. Dilden çıkıp da yürekten gelmeyen sözlerden yorgun. En çok da kırılmaktan yorgun. Değil mi? Hatta kırgın ama güçlü gözükmek zorunda kalmaktan yorgun.

Pekala, yine mesajlarınıza bakalım. Ara ara siz şarkıları dinlerken okuyorum ama böyle rastgele biraz da Instagram üzerinden bakalım. Evet, Kayseri konserimizin afişini paylaşmıştım Instagram'da. Orada Tuğba Küpeli geleceğiz inşallah demiş. Harikasınız. Ve Serap Hanım ne demiş? Güneşin çekildiği yerde gölgeler büyür, kalbin sustuğu yerde ise radyomuzun sesi başlar. Fethiye'nin eşsiz mavisinden selamlarını iletmiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Ve hadi devam edelim duymak istediğiniz şarkılardan biriyle.

0: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometreleri. Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometreleri. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Bar bar hepsi dokuda bar.
3: Reklam.
5: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Reklam.
2: Radyo 7.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

kalbinde iyilik taşıyan canlar, dinleyicilerimiz, dostlar, güzel insanlar, kalbinde taşıdığın o iyiliği herkesin anlamasını bekleme. Çünkü bazı güzellikler öyle alkışla değil, sessiz sedasız Allah'ın katında hak ettiği yeri bulur. İnsanlar görmese ne olur, fark etmese ne olur, üzülme. En kaliteli cümledir. İnsana en iyi gelen cümle. Allah biliyor.

İnsan bazen bilgisine değil hislerine güvenir. Yani duyduklarından, gördüklerinden öte hissettikleriyle karar verir. Ya kimde var, kimde yok, kimde çok, kimde yük. Bunu böyle iyi bir irdeler hisleriyle. Çoğu söze kulağını kapatır, sadece iç sesini dinlemeye başlar. Çünkü o ses genelde yanıltmaz. Ah bir dinlesek.

son nefesimde seni aradım. Güller açan yüzün solmaz. Can veriyordum. O anda bile en son muradım sana bir şeyler olmaz. Ey sevdiğim, ismin düğümlenir susuz dilimde. Resmin titrer durur cansız elimde. Bak giderken sen varsın emelimde. Seni acılar bulmaz. Ağlamak yok dedim vasiyetimde. Bensiz mutlu olman var niyetimde. Rabbime dualar ettim her demde. Gözlerine yaşlar dolmaz. Güzelim yüreğin üzülmesin, yanmasın.

Ruhum çıktı yola. Ben artık bittim. Gözlerim arkada kaldı be. Öyle gittim. Sessizce dünyama veda ettim. Sevdiklerim saç başı olmasın diye.

Burası Radyo 7. Alışkanlığınız Türkiye'nin alışkanlığı, konu radyo olduğunda alışkanlığı herkesin ve bendeniz Gölge. Sevgili dostlar, gündüz 14 gece 24 buralardayım. Sormuşlar bir gönlü güzele, demişler ya ne anladın dünyadan? Ne demiş? Ölülerin sevgiyle anıldığı, yaşayanların da sevgisizlikten öldüğü bir yer burası. Allah Allah. Allah Allah.

3 evladım var. 2 kızım, bir oğlum var. Elimden geleni yapıyorum şimdi söyleyeceklerimle alakalı. Tüm ana baba adaylarına, anne babalara da Rabbimden yardım diliyorum. Ben de dahil, sevgili Fatma'm da dahil. Evlat yetiştirmek her zaman zordu ama günümüzde daha da zor. Fakat odaklanmamız gereken şey şu, günümüze baktıkça şunu fark ediyorum. Mesela geçenlerde bir video gördüm. Bir tanesi giderken önünde giden kediye tekme attı ya. Lan, şimdi yayında olmayacak bir şey diyeceğim. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya gidiyor yolda, önünde bir kedi var, tekme attı ya. Ya çıldırmamak elde değil. Şimdi bak, merhametli insanlar yetiştirmek lazım. Merhametli çocuklar. Böyle birileri bakıp geçerken düşene gidecek el uzatacak. Vicdanlı çocuklar lazım bize. Yarınlardan emin olmak istiyorsak. Diyelim ki ya yaktı birinin canını. Gece uyuyamayacak ya. Huzur içinde yastığa başınacak, el uzatacak.

nankörlük yapmasın. Geldiği yeri unutmasın. Böyle çocukları yetiştirirsek eyvallah. Yoksa az önce videoda anlattığım gibi insanlıktan nasibini almamışlar, huzurumuzu bozarlar. Demedi demeyin.

0: olur Gökbulut. Katılır mısınız bilmiyorum. Şöyle demiş. İnsan sevdiğine böyle. Bu kadar ince düşünmekle, bu iyimserlikle, bu hassas yürekle bizim derdimiz bitmez. Yüzümüz gülmez. Sevdiğine böyle yaparım. Ne halimizden memnunuz ne de onlar gibi olmaya fıtratımız müsait. İnsan yanımızı da sabrımızı da tüketiyorlar. Herkesin artık yeter dediği bir nokta var. Ama bilmiyorlar.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

bilmiyorum doğru mu düşünüyorum ya da bu düşüncem çoğunluğu kapsıyor mu bunu bilemem ama hissettiğim, tahmin ettiğim şeyi söyleyeyim. Şimdi sürekli dinleyicilerimiz var. Onlar alarmı kuruyor mesela. Aa diyor gölge başlayacak saat 14. Kaçırmıyor. Ne kadar dinleyebilirse o kadar dinliyor. Başlıyor ya mesela 14'te. Kimi var sonuna kadar, kimi bir saat. Bir de böyle aralarda gelenler var. Hatırlayıp radyoyu karıştırırken arabaya bindiğinde mutlaka açan. Bir de bugün ilk kez rastlayan, ilk kez sesimi duyan böyle grup grup dinleyici kitleleri var, tamam mı? Şimdi gelelim hissettiğim şeye. Çok şükür gelenin kaldığını düşünüyorum ya. Ya böyle radyoyu karıştırırken tanısın veya tanımasın. Aa bak radyo 7. Aa gölge yayında. Dur dinleyeyim biraz. Ya böyle bir şey olduğunu hissediyorum. İnşallah yanılmıyorumdur.

ve mesajlarınız Facebook sayfamda Hatice Demircan Aydın'dan, Kadir Konya'dan, Veysel Vatan 18 Mekan 06 seviliyorsun demiş. Eyvallah. Allah layık etsin. Allah sizin hüsnü zannınıza, o güzel bakışınıza layık etsin. Peki, ben Ülkü yıllardır seni dinliyorum, anlattıklarında hep kendimi buluyorum demiş. Samsun'dan yazıyormuş, Gümüşhaneliymiş. Kaç kişi bilir bilmem ama benim Gümüşhaneli çok dostum var ve hepsini çok severim. Malum bizim de bir taraf Bayburt, bir taraf Erzurum. Hep aynı hamur, aynı toprak, aynı tat. Selam olsun hepsine. Severim Gümüşhanelileri. Pekala. Evet, hadi devam edelim canlar. Hatay Yayladağ'dan Rasim, Kars'tan Hatice, Erzurum'dan Nermin Meral, Mersin Tarsus'tan Yılmaz Korucu, Van'dan Mir. Bakar mısın şehirlere? Hani ben diyorum ya her yandayız diye. Ah bak. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hollanda Utrecht'ten Vedat Akyüz.

ya, sen de duymuşsundur, bazen şöyle abartılı söylemleri oluyor insanların birbirlerine. Güya çok sevdiği için söylüyor bunu. Diyor ki senin için ölürüm diyor. Bağırıyor, tamam mı? Veya işte videosunun fotoğrafının altına yazmış, senin için ölürüm. Böyle yazanlara şunu diyesim geliyor. Ya bırak böyle lafları. Önce sen kendin için yaşamayı bir öğren. Sonra başkası için ölebilecek misin bakarız.

0: yandım yeri. Ve sevgili dostlar, orkestramla beraber turnemize devam ediyoruz. Muhabbet Şiir Türkü konserlerine geliyoruz, yurt içi yurt dışı. Ve sıradaki şehrimiz Kayseri'miz.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Reklam.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

artık eskisi kadar öyle kolay unutamıyorsan sana yapılanları, demek ki affetme yaşın çoktan geçmiş. Ve eskiden tahammül edebildiklerine şimdi eyvallahın yoksa, demek ki sabrın bitmiş. Yalnız kalmaktan korkuyordun belki bir zamanlar, ama şimdi kendine bile ağır geliyorsan, demek ki çevrendeki samimiyetsizlik canına tak etmiş. Yine de özlüyorsun değil mi? Bir insana güvenmeyi, sevmeyi. Ama şöyle bir bakıyorsun yüreğine, tık yok. Maalesef ve belki o da senden umudu kesmiş.

0: Ah, güzel şarkılar ard arda iki rahmetli sanatçıdan geldi. Birimiz Sungül Ses, biri Ferdi Tayfur. Yakışıyor be. Radyo 7'ye de, benim programıma da. Şimdi sevgili dostlar, birazdan son 10 dakika bölümü, yani duayla başlayan programı duayla bitireceğim. Ama vedaya geçmeden teşekkür etmek istiyorum. Bizi dinlemekle kalmayıp dinleten ve sevdiklerine tavsiye edenlere ve bu eseri de onlara armağan edelim. Eyvallah.
1: Talha Bora Ögü, namı diğer gölge,

Ve yine çok içime sinen bir programın daha sonu geldi. Evet. O zaman hep yaptığımız gibi duayla kapatalım. Her zamanki klasik sözlerimizden önce Rabbimize yakaralım. Allah'ım, ne çok acı, ne çok kötülük ve buna karşılık ne kadar az iyilik var. Sen vatanımızı, milletimizi, ailemizi, sevdiklerimizi senden korkmayanlardan koru ya Rabbi.

Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Malum bu program günde iki kez, gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye. Bir sonraki buluşacağımız ana kadar hatırlaman gereken çok şey var. Onlardan biri neydi? Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik muhabbetle. Eyvallah.

Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokohom'da var.
1: Reklam. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Servis. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ÖSYM 2026 YKS adaylarının cevap kağıtlarını ve işaretlenmelerine erişimi açtı. Adaylar yanıtlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden inceleyebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenleme görüşmelerine başladı. Siyasi parti grupları ile temaslara başlayan Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde ana muhalefet konumunda yeni bir parti kuracaklarını duyurdu. Kürsüye veda hüznüyle çıktığını belirten Özel, yeni partinin milletvekili sayısıyla güçlü bir konumda yer alacağını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı 1.878.000 adayının katıldığı 2027 Hac kurasını yarın çekecek. Hak kazanan isimler kura çekiminin ardından ilan edilecek. Kocaeli sahillerinde görev yapan can kurtaranlar son bir hafta içinde boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi sudan çıkardı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçildi. İran'ın Kirman eyaletinde aşırı sıcaklar ve elektrik şebekesindeki yükü hafifletmek amacıyla yarın resmi tatil ilan edildi. Karar kapsamında bölgedeki tüm kamu ve eğitim kurumları kapalı kalacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,20, avro 53,92, gram altın 6152, çeyrek altın 10.134 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.919 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine döndü. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA, Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, 1582 puanla 27. sırada yer aldı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Sertiz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Ekspertise Dino Bile.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam.

gitmemesi hayırlı olacak olanlar gitmesinler. Ama hayır getirmeyecekse gitsinler tabii ki. Efendim sevgiler, saygılar. Aşkın Yayın Hali Ebru Lir Radyo 7'mizde başladı. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Evet, şu güzel dakikalar yine renk cümbüşü Ebru Lir'e hemen boyansın. Hoş geldiniz ve aşk olan.

insan şu hayatta gösteriş yapmamalı bence, değil mi? Görmemişler gibi diye de eklenmemeli sonuna mesela davranışlarında. Ve de övünmek sonradan görmeler gibi. Biz ne yaparız? Sade, yalın, güzel bir şekilde şükrederiz. Gerektiği gibi. Yapılması gereken bu. Aşk Allah'a.

Söyleyememek, söyleyememeler. Ağzınızda kocaman olur ama söyleyemezsiniz. Ne zordur. Değil mi? Ama bazı şeyler de var ki hakkını vermek lazım söyledikten sonrasında. Eğer o hakkını veremeyeceğini düşünüyorsan işte o zaman çok zor söylenir. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor. Yine çok güzel bir şarkı daha, enfes bir şarkı daha şöyle başladı bile. Biri biter biri başlar. Aynı güzellik, aynı lezzet. Radyo 7'de devam ediyor. Ayrılmayın.

Evet, onlar eğer o çocuklardaki davranışlar büyüklerde olsa neler olmaz ki? Mesela rızık endişesi duymazlar onlar. Hasta olduklarında Rabbini kimseye şikayet etmezler. Asla, asla. Tek başına yemeği sevmezler. Hata yaptıklarında korkar ve ağlarlar. Kavga ettiklerinde kin tutmadan hemencecik barışırlar. Nasıl güzeller değil mi? Rabbim tüm evlatları olan şu an anne babalar diye.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 47,20, avro 53,89, gram altın 6156, çeyrek altın 10.128 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.981 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: Çoto Expertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil hangi gümüş
2: suyu? Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

kılmadan ve başını öne eğmeden yürümek zor. Mesafeyi kimlerle koruyacağını ve samimiyetini de kimlere göstereceğini bilmek kadar zordur.

Ve kal benim için Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'de ve sizin gönüllerinize şöyle bir aktı çağladı. Ve şimdi yine devam ediyoruz Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Yine güzel bir eser. Şöyle bir Ebru Gündeş'in yorumunu sevenler özellikle onlara başta armağan edelim. Yollarda olanlara, vazifeye yeni başlayanlara ya da vazifeyi yeni bitirmeye yani az bir zaman kalmış olan mesaiden olanlara selamlarımızla bu şarkıyı armağan edelim. Sevgilerimizi gönderelim efendim.

efendim. Küçük, kısacık bir not aktaralım. Olmayacağını bildiğimiz halde inatla sevmeye, fazla değer verip şımartmaya ve aptal yerine konmaya devam ettiğimiz sürece sevgili can bağları, üzülmeyi ve kırılmayı, maalesef ki üzülerek söylüyorum, hak eden hep biz oluyoruz. O yüzden bu not şöyle önemli bir noktada bulunsun, özellikle aklınıza yazın ve hatırlayın, eğer böyle anlar yapmaya başladığınızda, böyle davranmaya başladığınızda,

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de. Radyo
1: 7. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Bir reklam.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ile İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Trump öldürülen 4 Amerikan askeri için intikam mesajı verdi. Washington saldırılarını genişletirken Tahran Amerikan üslerini balistik füzelerle hedef aldı. Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi yine hiçe saydı. Siyonistler Gazze'nin güneyinde Filistinli bir ailenin de evini vurdu. Katliamlarda 10 Filistinli şehit oldu. Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir adım atıldı. Meclis Başkanı kurtulmuş, mecliste tura çıktı, yasal düzenleme için nabızı yokladı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi. Kahramanmaraş'taki okul katliamını gerçekleştiren saldırganın anne ve babası hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede oğluna atış yaptıran babayla tedavi uyarılarını dikkate almayan anne için çeşitli cezalar istendi. Üniversite adaylarının meraklı bekleyişi sona erdi. YKS sonuçları açıklandı. Şampiyonlar İstanbul ve Şanlıurfa'dan çıktı. Birincilik ipini tam 11 öğrenci gözledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatı artırmak ve yatırımları güçlendirmek amacıyla 57 ülke ile 152 üst düzey temas kurdu. Elektrik ve elektronik sektörü yılın ilk yarısında %9,8 artış ve 9,1 milyar dolarlık dış satımla tüm zamanların ilk 6 aylık ihracat rekorunu kırdı. Kapadokya'da 6 ayda 250 bin aşkın turist balon turuna katıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresi, Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Logie Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: www.vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bir reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Dostum dostum bu ne beter çizgi. Çok güzel bir şarkıdır. Öyle bir yerdeyim ki. Mehmet Erdem yorumuyla sevgili Oya için. Evet, o güzel şarkıyı onun için ve sevdikleri için seslendirdi. Şimdi ise Semicek'le devam ediyoruz. Sevgili Sevilay, senin için ve tüm sevdiklerin için. Kolay gelsin sevgili Venhar demiş. Denizli'den, Çardak'tan Güler Kaya. Bir tanem mesai arkadaşım Canan Akçam'a hediye ediyorum ve onun maviş gözlerini seviyorum demiş. Ne güzel. Allah nazarlardan korusun. Deniz gözlü yani kısacası. Selam olsun efendim.

iki emekti. Hakikaten de öyle. Sen öyle hani denir ya, pahalı pahalı hediyeler değil. Ya da ne bileyim çok şık mekanlarda bulunmak da değil. Sevgi emek ve birbirine katlanabilmek. Yanlışlarını veya çok büyük hatalarını doğru şekilde yönlendirebilmek.

0: dibini görmeyelim tabii ki, yani daha dibini, daha zorunu efendim. Ve devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebruli'de. Hemen şöyle bir bakıyorum sevgili Serpil, şu an serviste mesai bitimi dönüş yolundayız. Uluova şantiyesi çalışanlarıyız. Sizi çok severek dinliyoruz demiş Balıkesir Bigadiç'ten. Hacı Ömer Deresi Uluova şantiye çalışanları, sevgi ve selamlar, çokça efendim kolaylıklar diliyorum ve aynı zamanda hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok güzel bir şarkı Onur Akın, tüm sevenler için, seviyorum seni diyenler için.
1: Burası

bağlayacağım bağları. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen yarınlara umutla bakabilmek, hayata sımsıkı sarılabilmek, şu dünyada insan kalabilmek için bile biliyorsunuz bazen insanüstü çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz. O çabayı gösterenler o çabanın karşılığını muhakkak görüyorlar. Her zorluğun bir kolaylığının olduğunu ve bir güzelliğinin olduğunu

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
12: dünya katılım var.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, Levent Yüksel'in muhteşem yorumunu dinledik. Haram geceler ve şimdi ise şöyle bir bakıyorum. Yadigar Hanım tüm sevdikleri için kafadardan istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum efendim. İyi yayınlar demiş. Programı harika, eserler çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den, Gebze'den sizleri dinliyoruz. Yusuf Kararslan, çok selam olsun Kocaeli'mize, Gebze'mize ve size ve Ankara Teknik Yapı'ya gelsin güzel eserimiz demiş. Hemen gönderiyorum kardeşimize. Ankara'mıza, başkentimize de çok selamlar.

Evet, yine çok sevdiklerinizden biriyle devam edeceğiz. Ferdi Baba'yla devam edeceğiz efendim. Ve özellikle Ordu'dan yazan kardeşimiz var. Sevilay, sevgili Sevilay için Ferdi Tayfur'dan güzel bir eser hemen gönderiyorum. Antalya'dan Cahide Sayrın, o da Ferdi Baba'dan istiyor. Eşi Muhammed, oğlu Furkan'a özellikle armağan ediyor. Ve şöyle bir tane daha okuyalım. Bener ablam iyi yayınlar. Ordu Korgan'dan selam olsun. İsmim gizli kalsın demiş. İzmir'de olan Ahmet'e gelsin. Onu çok seviyorum diye bir not düşmüş. Peki hemen gönderelim. Kır Çiçekleri ve Ferdi Tayfur.

Yabancın mıyım? Kır çiçekleri Ferdi Tayfur en sevilenlerinden bir tanesiydi ve şöyle yakamozla da bugün huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili Can Bağları. Nazlıcan Kübra'yı seçen sevgili Oya ve Neslihan, sizler için, tüm sevdikleriniz için armağan ediyorum ve başkentimize, Ankara'mıza da selamlar tekrar tekrar. Ve yurdun tüm bütün şehirlerinde bizi dinleyen, şu an aşkın sesine kulak veren tüm sevgili dinleyenlerimize selam olsun. Ve ne diyoruz? En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın. Oh,

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. 7. Yepyeni arayüzüyle
8: çok daha hızlı
7: ve geniş içeriğiyle
8: çok daha zengin.
7: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos arasında alınacak. Türkiye'nin konuştuğu Ahbap Derneği soruşturmasında sular durulmuyor. Soruşturmanın kritik ismi sanatçı Oğuzhan Uğur da tutuklandı. Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye Kıbrıs üzerinden tam 91 milyon lira para aktarıldığı ortaya çıktı. Butlan kararı sonrası ikiye bölünen CHP resmen parçalandı. Özgür Özel grup kürsüsüne son kez çıktı, yeni parti kuracaklarını ilan etti. 6 aydır tek bir soru cevap bekliyor. Gülistan Doku nerede? Sorunun cevabı için başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Ateşkesi yine çiğnediler. Gazze bir kez daha bombaların hedefi oldu. İsrail kadın çocuk demeden sivilleri vurdu. Meslek seçimi evliliğin kaderini de etkiliyor. Boşanmanın en fazla görüldüğü meslekler açıklandı. Mesleklerin başında sağlık hizmetleri uzmanları geliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.974 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.20, Euro 53.88. Gram altın 6.184 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89,20 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte araç arızası var. Dumlu Pınar Caddesi Terazidere Otogar yönünde ise sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Çoban İstadı'ndaki müsabaka saat 21'de başlayacak. Galatasaray'da golcü arayışı sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Nantes'ta forma giyen Matis Ablin'i gündemine aldı. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Seferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in doğu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur geçişleri görülecek. Yarın Ankara 32, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 41, Trabzon 27, Kars 28, Şanlıurfa 42 derece olacak.
2: En güvenilir

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
4: getir. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Ekspertise Dynobile.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.

0: Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatı artırmak ve yatırımları güçlendirmek amacıyla 57 ülke ile 152 üst düzey temas kurdu. Elektrik ve elektronik sektörü yılın ilk yarısında %9,8 artış ve 9,1 milyar dolarlık dış satımla tüm zamanların ilk 6 aylık ihracat rekorunu kırdı. Kapadokya'da 6 ayda 250 bin aşkın turist balon turuna katıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
8: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
13: Dünya Katılım var.
14: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
15: Sağlam

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Reklam.

İyi akşamlar. Belki evinizde dinliyorsunuz, belki direksiyon başındasınız, belki de mesainiz hala bitmedi. Nerede olursanız olun bu akşam yol arkadaşınız olmaya geldik. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

0: Bazen insanın bütün yorgunluğunu bir ses alıyor, öyle değil mi? Telefonun diğer ucundan gelen tanıdık bir ses ya da radyodan gelen bir şarkı. Bu akşam hangisi size iyi gelecek? Birlikte göreceğiz.
1: Bir gönlüm

saatlerde hala çalışan kardeşlerimiz ve büyüklerimiz var. Fabrikada, hastanede, fırında, güvenlik kulübesinde, direksiyon başında. Allah emeğinizin karşılığını bereketle etsin inşallah. Bu şarkılar biraz da sizin dinlenme molanız olsun. Çok da güzel bir Sezen Aksu yorumu geliyor.

Elbette herkesin anlatamadığı muhakkak bir hikayesi vardır. Kimi konuşarak hafifler, kimi susarak. Pekala sizler. Harika Avcı'ya kulak verelim mi? Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olanlar var. Malum yoğun trafik vakti zamanı. İster istemez sıkılıp bunalabilirsiniz. Bu şarkıda bir nebze de olsa sizi ferahlatacaktır.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresi, Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sizin gönlünüz nerede? Aklınız nerede sevgili dostlar? Bugün kendinize hiç vakit ayırabildiniz mi? 5 dakikalık bile olsa. Bazen insanın kendine ayırdığı küçük bir zaman koca bir günü inanın güzelleştiriyor. Evet, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. İlk saatimizin kapanış eserini belirleyelim. Ne dersiniz? Evet, Fatih Kısaparmak'la mı kapatalım yoksa Uğur Işılak mı? Tercihiniz ne olacak bilmiyorum ama en çok bizlere ismi ulaşan sanatçıyla ilk saatimizi kapatmış olacağız. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Dediğim gibi Fatih Kısaparmak mı Uğur Işılak mı?

kendi çayını yeni dolduranlar, uzun yolda bir mola verenler, pencereden dışarıyı seyredenler. Hepiniz aynı frekansta buluştunuz. İyi ki varsınız. Türkiye'nin alışkanlığı bir başka oluyor, öyle değil mi? Radyo 7 her yerde. Güzel bir Manuş Baba yorumu bizlerle birlikte olacak.

Rabbim kimseyi yakmasın. Acılar içinde olanlar tez ateşleriniz sönsün inşallah. 7,5 dakika sonra ilk saatimizin kapanış eserine kulak vereceğiz. Bakalım Fatih Kısaparmak mı olacak, Uğur Işılak mı? Bunu da belirleyen sizler olacaksınız. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Fatih Kısaparmak, Uğur Işılak hangisi olacak, siz karar verin. Evet sevgili Hüseyin Samsa, bu güzel eseri de sana armağan edelim güzel kardeşim.

Rabbim hiçbir zaman hata yapmaya nasip etmesin. Düştüğümüz hatalardan da tez zamanda kurtulmayı nasip eylesin. Evet, Fatih Kısaparmak bu saatin kapanış eseri. Demir kapıların ardında özgürlüğü bekleyenlere, dışarıda hasretle bekleyen ailelerine, Rabbim sabreden herkese kavuşmayı, umut eden herkese de güzel haberler almayı nasip etsin inşallah.

dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

Hayat bazen istediğimiz gibi gitmiyor ama sabahın nasıl gecenin ardından geldiğini biliyorsak, umudun da en zor günlerin ardından geleceğine de inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam ediyoruz.

0: Belki bugün birini kırdın, belki de sen kırıldın. Hayat kısa öyle değil mi? Bir telefon, bir özür, bir sarılış bazen her şeyi değiştirebilir. Yeter ki isteyelim. Biz istedikten sonra her şey gerçekleşiyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Yolda olan bütün kardeşlerime, şehir kültürümüze renk katan, yıllara meydan okuyan minibüsçülerimize, otobüsüzünde, taksisinde, servisinde, ekmeğinin peşinde olan herkese kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Direksiyonunuz düz, yolunuzda açık olsun. Bu şarkıyı sizlere armağan ediyorum.

gibisin. Hayatın mevsimi değişiyor ama insanın bekledikleri pek değişmiyor. Huzur bekliyoruz, güzel bir haber bekliyoruz. Sevdiklerimizin yüzünü güldürürken görmeyi bekliyoruz. İnşallah hepimize nasip olur beklediklerimiz.

Zaman geçiyor, takvimler değişiyor ama kıymet verdiğimiz insanlar asla ve asla değişmesin. Bu gece sevdiğiniz herkese sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum.

İnsan bazen sadece anlaşılmak ister, anlatmadan anlaşılmak. İşte müzik burada bunun için var aslında. Söyleyemediklerimizi şarkılar söylesin diye.

Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da evinize misafir olduk, yolunuza eşlik ettik, belki de sessizliğinize ortak olduk. Gönlünüzden geçen bütün güzel dileklerin kabul olması duasıyla kendinize iyi bakın, sevdiklerinize zaman ayırın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de harika bir yaz gecesi başlıyor. Huzurlarınızda ben Kaan Özdemir, Kaan'la Geceye Ses Ver'de Salı Pazarında tezgahımızı açıyoruz. Seç beğen al. Bu gece şarkılarımızı, sanatçılarımızı siz seçeceksiniz. Birazdan istekleriniz başlayacak.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Hadi bakalım ilk mesajımızla başlayalım. Ankara Haymana yolunda dinliyoruz sizi diyor Mustafa Yalçın. Serkan Nişancı'dan güzel bir şarkı yayınlar mısın demiş memnuniyetle. Kayseri'den selamlar, ismim Suriye, dostlarımız Hatice ve Mustafa'nın doğum günü. Onlar için güzel bir şarkı gelir mi? Hem de en güzeli gelir. Hiç ama hiç merak etmeyin, olur mu?

gece Radyo 7'nin istek gecesi. Şarkılarımızı, sanatçılarımızı siz seçiyorsunuz. Biz de gece yarısına kadar sizin için yayınlıyoruz. WhatsApp'tan kısa mesajlarınızı bekliyorum. İsminizi ve şehrinizi de yazmayı unutmayın. Sıradaki durağımız Kütahya. Kevser eşi ve kızları için Müslüm Gürses'ten Nereden Sevdim O Zalimi parçasını istiyorum. İyi yayınlar demiş. Tavşan Kanıçay'ı demledik, seni bekledik. Kaan abim İskenderun'dan Mehmet Acar ben. Sıradaki şarkıyı Biricik Bir Tanem eşime armağan ediyorum. Paylaşırsan kardeşini mutlu edersin. Yahu sen yazarsın da ben paylaşmaz mıyım? Memnuniyetle. Bakalım bir diğer istek nereden geliyor? Bandırma'dan Özge. Ben Banvit çalışanıyım. Arkadaşlarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Meltem, Beyza, Fatma, Yasemin, Hüseyin ve Mustafa'ya gelsin. Emekçi kardeşlerimizi saygıyla selamlayalım. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Salı geceleri Kaan'la Gece Ses Verdi şarkılar sizden, yayınlaması bizden. Kaan Bey, ben Ayşe. Sıradaki parça kendimden çok çok sevdiğim Gemici Mahmut'a gelsin diyor. Denizli Buldan'dan yazıyor. Suat Denizciler için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor dinleyicimiz. İlk kez mesaj yolluyorum. Serkan Nişancı Unutacağım şarkısı Alanya'da beni dinleyen tek dostum Zübeyde Demir'e gelsin demiş. Az önce dinlettik o güzel şarkıyı. Beyhan Murat Bulgaristan'dan sevgiler. Sıradaki parça tüm gece vardiyası çalışan kardeşlerime gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Safiye Vural, eşim Cuma Vural'ıma armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Yozgat'tan Fatoş, sıradaki parçayı kendime armağan ediyorum. Sizi balkonda dinleyerek zaman geçiriyorum demiş. Yaz gecelerinin keyfi açık havada bir başka tabii ki. 15 yıldır dinliyorum ama ilk kez yazıyorum. İstanbul Sultan Gazi'den Ferdi ben. Sıradaki şarkı herkese gelsin. Sevgiler, saygılar. Ankara Temelli Çok Ölen Köyü'nden Ömer selam olsun. Ferdi Tayfur'dan bir parça çalmanızı rica ediyorum diyor. Şu anda duyuyorsunuz alttan alttan. İzmir'den Meryem Meva Duman. Sıradaki parça annem Bahar'a, babam Ali İhsan, ablalarım Nesime ve Büşra'ya gelsin. Madem öyle, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istendi. Ben de bunu seçtim. Tüm dinleyenlerimize armağan ediyorum.

için bir şarkı istiyoruz. Eskişehir'den Dilek Rana Kurt, severek dinliyoruz. Sizin için de çalacağız. Seyri Şehir'den Gamze, tüm sevdiklerim için Murat Göğebakan'dan Gülmedi Talihim şarkısını istiyorum diyor. Bakın alttan duyuyorsunuz, sizin için de çalacağız. Sizi her gün severek dinliyorum. Eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Polat ailesinden bolca selamlar ve aleyküm selam. Biz de hem Polat ailesine hem de ailece bize kulak veren tüm değerli dinleyenlerimize bu şarkıyı armağan ediyoruz.

0: Konya'dayız. Konya'dan Emine, arkadaşlarım Ayşe, Rabia, Döndü ve Nure için istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Antalya'dan Meray Soğancı. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelecek, merak etmeyin. Antalya'dan Necati için de çalacağız. Mersin'den Zeynep, canımdan çok sevdiğim aileme İbrahim Erkal'dan Güllere de Küstüm şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkürler diyor. Sağ olun, var olun. Bu güzel şarkıyı alttan duyuyorsunuz değil mi? Osmaniye'den yazıyor dinleyicimiz. Suriye'de görev yapan kardeşim Onur, Almanya'da olan kardeşlerim Turgay ve Alper için bir şarkı istiyorum. Onlar annemin emanetleri demiş. Sizleri çok seviyorum. Ben Özden, Allah bağışlasın. Bu şarkıyı da size armağan ederim.
1: Güllere de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar. Selamımı kestim.

0: Sıradaki şarkımızı İstanbul Bayrampaşa'dan Pınar Şamlı seçti. Huzurlu bir akşamda termosumda çay, kulağımda kulaklık parkta huzurlu dakikaların tadını çıkarıyorum. Benim için Bana Bakmayın isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Managua'da bulunan eşim Mehmet Şen'e gelsin. Zeynep'in seni çok seviyor der misin Kaan abi?
1: Kimse

0: yanında.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de salı gecelerinin alışkanlığı istekleriniz devam ediyor. Bakalım süremiz boyunca hangi şarkılara yer verebileceğiz? Samsun'dan Esrar'ın mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Özgür'üme armağan etmek istiyorum ve onu çok seviyorum. Severek dinliyoruz sizi demiş dinleyicimiz. Biz de inanın sizi severek yayın yapıyoruz. Antalya Yarbaz Candır köyünden Şafak Dikmen bahçe suluyoruz. Sıradaki parça tüm sevenlerimize gelsin demiş memnuniyetle. Hayırlı yayınlar ablacığım, ben Nilgün Durmaz biricik oğluma Fatih Durmaz'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş, teşekkür ediyorum. Kaan abi Bursa'dan Ercan, ben tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Rüştü Ermiş, değmezmiş sana şarkısını kendime istiyorum, selamlar iyi yayınlar demiş kardeşim, muhtemelen uzun yol şoförü, sen seçtin şarkımızı.

Başkent Ankara'dayız. Narin şu an terasta eşimle sizi dinlerken çayımızı yudumluyoruz. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Onur'a armağan ediyorum. Mesajdan haberi yok, dinlerken sürpriz olacak. Eminim hiç beklemiyor şu an demiş. Onur Bey, zannediyorum yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluştu şimdi. Gaziantep'ten Mehmet Çay, biricik eşim Durdu Çay'a İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle şarkısını armağan ediyorum. Orada Ünye'den Gökhan, sizi severek dinliyorum. Mümkünse bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Sıradaki parçayı ona armağan ediyorum demiş. İsmini yazmamış. Uşak Eşme'den dinliyor Onur. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim biricik eşim Hayatım Fatma'ya armağan ediyorum diyor. Biz de birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz bu harika şarkıyı.

Sivas'tayız. Gamze Yozgat'ta bizi dinleyen canım eşim Umur'a onu ve oğlumuzu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Mutluluklar diliyoruz biz de size. Kayseri'den Mustafa ben sıradaki parçayı eşime ve oğullarıma armağan ediyorum. Sizi severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Bursa'dan Ayşe eşim Serdar oğlum Yağız Alp ve Tarsus'ta yaşayan ablam Sema'ya bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. İstanbul'dan Hüseyin uzaklardaki Rüveyda'ma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizin için de çalacağız. Erdek Ocaklar sahilinde gelin görümce seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize de armağan edin. Duygu ve Dilek. Hakan Salman ilk kez yazıyormuş. O da sıradaki parçaya talip olduğunu söylüyor. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim.

Bu harika şarkı kim seçti peki? Ankara'dan Reyhan Sarsılmaz. Hayatımın anlamına, canım eşim Kenan'a armağan ediyorum. Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi isimli şarkıyı. Ben Aydın'dan yazıyorum. Edirne'de bizi dinleyen eşim Emrah'a armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Kaan Bey, iyi ki varsınız. 15 yaşına giren torunum Elmina Yılmaz için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Zeliha Durna Trabzon'dan bize yazıyor. Bakalım bir diğer mesaja. Ben Sude Mahmutlar'da bizi dinleyen canım ablama armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Akşehir'den Dudu Gül. O da sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Uşak'tan Kemal, balkonda dinliyorum sizi. Beni seven herkese armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Allah sevenlerimizin sayısını arttırsın diyerek Ahmet Kaya'dan bu harika şarkıyı size de armağan ediyorum.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de salı gecelerinin en güzel alışkanlığı istek programımız devam ediyor Kaan'la Gece Sesver'de. Bu gece Radyo 7'nin direksiyonunda siz varsınız, şarkılarımız, sanatçılarımız hep sizin istekleriniz doğrultusunda belirleniyor. Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçmiş? Sungurlu'dan dinliyorum sıradaki şarkıyı. Canım annem, babam Sündüz ve Zeki'ye armağan etmek istiyorum diyor Eda kardeşimiz. Denizli Buldan'dan Hülya Demirciler için gelsin. Ankara Eryaman'dan dinliyorum. Çocuklarımızı uyuttuk, balkonda sizinle sohbetimize başlıyoruz. Gözümde canlandı bu manzara, harika. Bizim için de güzel bir şarkı seçer misiniz? Eşlerine iyi ki seni seçmişim diyen herkese gelsin. Harikasınız. Okan ve Merve, çocuklarınızla size mutluluklar diliyorum. Kayseri Talas'tan herkese iyi akşamlar. Ben Ahmet Özbilgin. Bizim için de güzel bir şarkı gelirse ailece bizi çok mutlu edersiniz demiş. Mutlu etmek bizim işimiz, hiç merak etmeyin. Bu şarkı da bizden size armağan.

yeni saatimizi bu harika Mustafa Ceceli şarkısıyla girdik. Bakalım şimdiki durağımız neresi? Kocaeli'deyiz. Komşumuza 41'e selamlarımızı gönderelim. Yunus, her gün severek dinliyorum abi seni. Sıradaki şarkıyı çok sevip de en uzak olduğuma armağan ediyorum diyor. Bartın'dan Kemal Toprak Delen, seni çok severek dinliyorum. Bir gün emekli olup bırakırsan ne yaparız bilemem demiş. Bana da bir şarkı armağan eder misin? Kemal, Allah bana sağlık versin. Benim bir hedefim var. Türkiye'nin en yaşlı radyocusu olmak istiyorum. Mesela bilmiyorum ne kadar yaşarız. Mesela düşünsenize 81 yaşındayım, sağlıklı. Geliyorum burada program yapıyorum. Güzel olmaz mı? Bunu çok isterim. Mesleğimi çok seviyorum çünkü. Sizin de sevginizle, desteğinizle bunu ne kadar ömrüm varsa yapmak istiyorum. Ben Sebal Atalay, Kayseri'den. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Kadir'e armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu güzel şarkıyı tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Selami Şahin seslendirecek.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de harika bir yaz gecesini sizin istekleriniz renklendiriyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize yazıyorsunuz. Elleriniz dert görmesin. Kayseri'den Ayşe, sıradaki şarkı sevgisi ziyan olan bana ve benim gibilere gelsin. Ah Ayşe ah, senin gibi o kadar dertli dinleyenimiz var ki size armağan ederim. Serkan abime armağan ediyorum diyor Tülay. Sıradaki parçayı eşim Muhammed için bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Konya Ereğli'den selamlar. Sıradaki parça Hamit Uygur yazmış. Kalanını okuyamadım kardeşim, hakkını helal et. Konya'dan Mustafa, biricik çiçeğimle bana armağan eder misin diyor. Memnuniyetle, sizin için de çalıyoruz. Almanya'dan Fatih Başar, gurbette sizlerle vakit geçirmek bir nebze vatan özlemimi dindiriyor. Saygılar. Karaman ve Unutulmayan için çalarsanız sevinirim demiş. Herhalde Karaman'a armağan ediyorum demek istiyor diye düşünüyorum. Kan abi, ben Al Yahira Edirne'de olan Emrah Işık için Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Bu gece yayınladık, ona da armağan etmiş olalım. Hadi bakalım, şimdi Orhan Gencebay'a kulak verelim. Yine programlarımızın vazgeçilmezlerinden biri büyük usta. Bakalım şarkısında bize neler söyleyecek. Duy-

0: baş.
1: Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçmiş? Merhaba, biz Aktın ailesi olarak şu an Ankara'dan Fethiye'ye doğru yollardayız. Sevdiceğimle birlikte Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz şarkısını dinlemek istiyoruz. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Hemen mutlu edelim. Hayırlı yolculuklar da dileyelim. Muhtemelen tatile gidiyorsunuz. Tadını çıkarın. Keyifli tatiller. Ben Oktay Aydın'dan yazıyorum. Dünyanın en güzel kadınına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kocaeli Gemze'den Sucay, biricik oğluma ve sevdiklerime armağan ediyorum. Güzel bir şarkı demiş. Mesut Binecik kızıma gelsin. Elif Kastamonu'da selamlar demiş memnuniyetle. Bolu'dan yazıyor dinleyicimiz. Sıradaki parça Rümeysa'ma ve güzel kızıma gelsin. Ya da Rümeysa'ma virgül güzel kızıma gelsin de olabilir. Berkay kardeşimizin mesajı. Malum WhatsApp olunca imlaya çok dikkat edilmiyor. Biz de öyle dikkat etmiyoruz. Hal böyle.

Sıradaki durağımız Adana. Adana kim bilir ne kadar sıcaktır. Şimdi biz İstanbul'da 30-32'yi görünce başlıyoruz sıcaktan dert yanmaya. Adım Fadime. Mesafeler uzak olsa da kalbi hep benimle olan Samsun'daki canım arkadaşım Nesrin Kıl için bir şarkı istiyorum. Şimdiden ağzına sağlık demiş, teşekkür ediyorum. İzmir'den kucak dolusu selamlar Kaan abi, ben Bekir 7 yaşındayım. Sıradaki parçayı çok sevdiğim ablam Sedef, annem ve babama armağan ediyorum. İyi yayınlar. İki tane de kalp koymuş benim. Kalbi güzel kardeşim. Çok teşekkür ediyorum Bekir'cim, senin için çalıyorum. Paris'ten yazıyor dinleyicimiz. Ramazan olduğunu tahmin ediyorum. İyi yayınlar, yolda dinliyorum demiş. İyi yolculuklar yurt dışında bizi dinleyen tüm kardeşlerimizi Rize'den. Ankara'dan Cengiz'i düzeltiyorum. Rize'de bizi dinleyen eşim Fatma'ya, çocuklarım Zeynep, Elif ve Alperen'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onları çok seviyorum demiş. Züleyha Tokat'tan dinliyor. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Hüseyin için istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Züleyha ve Hüseyin için de çalacağız bu harika şarkıyı. Bizim için Zeki Müren seslendirecek. Onun tarzıyla bakalım bu şarkıyı dinlemek bize ne hissettirecek.

0: ailece mutluluklar diliyoruz. Kayseri Develi'den Bilal, şu an balkonda oturduk çay keyfi yaparken sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem de. Mersin'den dinliyorum sizi. Pirideis Mahallesi'nden Fatma Çeşme, bir parça da benim için çalar mısınız? Fatma Hanım, çalmaz mıyız? En güzellerini çalarız. Emine Uğur Şerife Aziz, Mudanya Güzel Yalı Sahili'nde keyifle sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı kardeşliğimize istiyoruz. Ne güzel yazmışsınız.
1: Senden sonra kimseye

0: yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni. Senden sonra, senden sonra sevemedim.
1: Konya Meram'dan Özcan Ünal, balkonda çay ve radyo deli keyfi yapıyoruz. Fatih Kısa Parmak'tan Senden Sonra parçasını çalarsanız çok seviniriz. Tüm radyo deli dinleyenlerine armağan ediyoruz diyor. Bu şarkıyı siz seçtiniz, sizin için de çalmış olduk. Gaziantep'ten Nilüfer, sıradaki parçayı anneme ve babama hediye ediyorum diyor. Düzeltiyorum, Başak, anneme ve babama hediye ediyorum diyor. Bakalım Eskişehir'den Murat, benim çölüme yağmur olan dilek için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Bu seslenişinizi çok seviyorum demiş. Neymiş o? Çalmam mı? En güzelini çalarım. Sizin için en güzel şekilde bu programı yapmaya çalışıyorum. Siz de bunu fazlasıyla takdir ediyorsunuz. Eksik olmayın. Sıradaki şarkıyı Suat Demirciler, Hüseyin Güler, Ercüment Karakaya, Emine Karakaya, Hasret Güler ve tüm emekçilere armağan ediyorum diyor. Denizli Buldan'dan gönderiyor bu mesajı Hülya Demirciler. Teşekkür ediyoruz. Şuhut'tan Abdülkadir Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Biricik eşime ve çocuklarıma gelsin, onları çok seviyorum demiş. Ama bu gece Ferdi Tayfur çaldığımız için eğer kabul ederseniz Sibel Can'ın bu şarkısını hem size hem eşinize, çocuklarınıza ve Şuhut'tan bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

0: yol sonu.
1: Balıkesir Edremit'ten Bahadır Selçuk ben. Bugün evliliğimizin 11. yıl dönümü. Sizinle kutluyorum. Canım işim Eda ile beraber bu özel günümüze... Özel günümüze bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. İbrahim Erkal çaldık. O yüzden en güzel şarkıyı siz seçin. İşinize armağan edin olur mu? Ankara Yenikent'ten Kadir sıradaki parçayı kızım Zeynep'ime armağan ediyorum. Balkonda dinliyoruz. Açık havada dinlemek daha da keyifli değil mi? Balkon, teras, bahçe, kapı önü her neresi müsaitse. Burdur'dan Yüksel ben eşimle balkonda şarkılarınızı dinliyoruz. Çay keyfi yapıyoruz. Canım eşime armağan ediyorum sıradaki parçayı. Konya Yunak'tan yazıyor dinleyicimiz. Eşim Aslı Diriye. Eskişehir'de bizi dinleyen abim Mehmet Diriye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Şanlıurfa Ceylanpınar'dan Sultan sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime gelsin hayırlı geceler demiş. Hayırlı geceler Şanlıurfa Ceylanpınar'a da selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı da armağan edelim.

Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7. Tabii ki yollarda da çok dinleniyor. Kaptanlarımızı selamlayalım. Onlardan biri de Tuna Kısa, Samsun'daymış. Uzun yol kaptanıyım. İyi ki varsınız. Bir sonraki parçayı tüm uzun yol şoförlerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kazasız, belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar. Denizli'den Ayşe, uzun zamandır dinliyorum ama ilk defa yazıyorum size. Kendi işimi, tekstil işimi yapıyorum, mesaideyim. Program gerçekten çok keyifli. Ruh halimize göre seçilmiş şarkıları keyifle dinliyoruz demiş. Kolay gelsin. Emekçi kadınlarımızı ayrıca çok seviyoruz ve destekliyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Cüneyt, 4-12 vardiyasında çalışıyorum. Bizim için Emrah'tan bir şarkı çalabilir misiniz? Az önce çaldığım şarkıyı özellikle sizin için seçtim. Ben Cihan Ceylan, Denizli'deki müdürüm Serdar'a, Kırıkkale'deki başkanım Handan'a, Antep'teki bacım Zerde'ye ve canımdan çok sevdiğim karım Ceylan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Acaba lakap mı bunlar? Ben Sude, Mahmutlar'da bulunan ablama armağan ediyorum. Abi benim isteğimi de çal, canım annem Ayşe'ye gelsin. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Dinleyicimiz adını yazmayı unutmuş. Olsun, canı sağ olsun.

0: Çok güzel mesajlar geliyor, beni çok mutlu ediyor, onurlandırıyor. Onlardan biri de şimdi okuyacağım mesaj. Çorum Sungurlu'dan Pizza Wings işletme sahibi Ömer Dolunay. 15 yıldır dinliyorum Radyo 7'yi. Şu an İzmir'den Sungurlu'ya seyahat halindeyim. Sizden başka radyo dinlemiyorum. Bu bir bağımlılık bence. Ekmek su gibi bir şey olsa gerek diyoruz ya, Türkiye'nin alışkanlığı diye. Çok güzel mesajlar, teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı hem size hem de yollarda bize kulak verenlere armağan edelim. Mücahit Baysal Elazığ'dan yazıyor. Başta ailem olmak üzere tüm dostlarıma ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Ben Neşe, sıradaki parçayı bana armağan eder misiniz? Etmez miyiz? En güzellerini ederiz hem de. Gurbetten selamlar, Ayşe ablamıza saygılar diliyorum. Kaan abim, can kalbim Mahmut'uma ve Radyo 7 bağımlılarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş dinleyicimiz. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Coşkun Sabahsız olmaz değil mi? Ne varsa eskilerde var. Hakikaten öyle. Bir anılar yapmayalım mı?
1: Bu akşam için

İsteklere bakıyorum, çok fazla İbrahim Erkal, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses isteği var. Yarın şöyle yapalım Allah'ın izniyle. 2-2 çalacağım. İbrahim Erkal'dan 2 şarkı, Ferdi Tayfur'dan 2 şarkı, Müslüm Gürses'ten 2 şarkı. O yüzden yarınki programımızı da kaçırmayın, olur mu? Kayseri'den balkon kahve sefası yapan eşim Gülçin için bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Hakan Taşıyan olursa seviniriz. Hakan Taşıyan'ı biz de severiz, sizin için de çalalım. Hatay İskenderun'dan dinliyoruz sizi kızımla beraber. Sizden ricam, ben Nurcan, kızım Ceren'e, oğlum Osmancan'a bir şarkı çalmanız memnuniyetle. Mutluluklar diliyoruz, sevdiklerinizi Allah bağışlasın. Venedik'ten dönerken aklımda da kalbimde de sadece sen varsın özgürüm diyor Duygu. Duygu ve Özgür için çalacağız. O da Almanya'dan göndermiş mesajı bize. Avrupa'da bize kulak veren dinleyenlerimize de armağan edelim. İstek üzerine Hakan Taşıyan seslendirecek. Güz gülleri gibiydik.

0: ya sevmek.
1: Başkent Ankara'mıza gidelim. Şu Heda, ben askerdeki eşime hem moral vermek istiyorum hem de onu ne kadar çok sevdiğimi, özlediğimi ona duyurmak istiyorum. Sıradaki şarkıyı ona hediye ediyorum diyor. Canım eşim, seni çok seviyorum demiş. İnşallah eşiniz de duymuştur gönderdiğiniz mesajı. Almanya Frankfurt'tan ben Mustafa Usta, Kayseri Develi Aygözme köyündenim. Tüm sevdiklerime, kardeşlerim Kasım, Şükrü, Ali, Cengiz, Ahmet'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Allah kavuştursun, bu yaz gelebiliyor musunuz? Mancı Mustafa için bir şarkı çalar mısınız? Sevgiler, saygılar sunuyorum. Abim benim Karaman'dan demiş, kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Böyle sıcak mesajlar beni çok mutlu ediyor. Benden uzakta olan eşim Savaş Güneş'e bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Umarım doğru okuyabildim. Kayseri'den Selen ben. Annem ve babamla çay keyfi yaparken dinliyoruz sizi. Ailenize de selamlar gönderelim. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim. Kütahya'dan selamlar. Babam Fuat, yurt için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Belinay gönderdiği mesajda. Bu güzel şarkıyı size de armağan ederim kabul ederseniz.

yollar affetmez, aylar, günler, saatler ve saatlerin de sonuna geldik değerli kardeşlerim. Yine büyük bir sevgi ve ilgiyle karşıladınız beni. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Güzel bir gece diliyorum. Belki biraz daha balkonlarda, teraslarda, bahçelerde oturacaksınız. Ama erken kalkacak olanların uyku vakti geldi. Eskiden vardı ya, haydi çocuklar uykuya diye. Haydi dinleyicilerimiz, uykuya erken kalkacak olanlar varsa, yazın zaten uyku kalitesi bir hayli düşüyor nemden dolayı. Kendinize çok iyi bakın. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yeniden burada buluşacağız.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Kıymetli dostlar, huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Merhaba.

Sevgili dostlar, başladık. İnşallah güzel başladık diyenler çoğunluktadır. Güzel de devam etsin. Güzel devam etsin derken şöyle dörtlükle devam etsin. Dört dörtlük olsun diye. Senin mutluluğun en büyük andım. Mevsimleri sensiz geçemez sandım. Tam 24 aydır nasıl dayandım. Şimdi yalnız senin olmaya geldim. Bak geldim sevdiğim, çevir yüzünü. Kurusun gözyaşın, dindir hüznü. Ben erkek adamım, tuttum sözümü. Senle yuvamızı kurmaya geldim. Seni ölümüne sevmişim meğer. Canım feda, aşka verirsen eğer. Büyükler de layık görürse eğer. Telli duvaklarla almaya geldim. Şimdi şiir böyle diyor, şarkı ne diyor? Vazgeç gönlüm. Bazen böyle almaya geldim dersin, senin oldum dersin, sensiz olmaz dersin. Kader seni bu şarkıdaki noktaya getirir. Yanılmışsın be dostum. Vazgeç.

Orhan Gencebay'ın unutulmaz bestelerinden biri Radyo 7'deydi. Hafta içi her gün gündüz gece olduğu gibi bugün de yayındayım. Anlattıklarım oldu, söylediklerim, okuduklarım oldu. Aynen devam edeceğiz. Bugün de anlatacaklarım, dinleteceklerim olacak. Belki yurt içinde, belki yurt dışında, belki yalnız, belki kalabalıklar içindesin, bilemiyorum. Belki radyo7.com web sitemizden, belki radyondan, belki bizim uygulamamızdan dinliyorsun, bunu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki duygularımız ortak. Bazen hiç beklemediğin yerden kırılırsın ve biri seni ayağa kaldırır. Hani şairin dediği gibi. Helal olsun, ne güzel demiş. Kim demiş bilmiyorum ama Allah için. Diyor ki, bir şehrin yıktığı adamı bir kadın ayağa kaldırır da, bir kadının yıktığı adamı bir şehir ayağa kaldıramaz. Vay vay vay. Gel Müslüm Baba, dağlaşıyor ayı.

0: Şimdi biraz sendelediniz yani. Vurdum, sendelediniz. Şimdi ben size bir daha vurayım, yıkayım sizi. Hatta sıradaki türkü de benim bu amacıma hizmet etsin. Hatta şu şiirde. Allah Allah. Gün günü, yıl yılları kovaladı. Gönül kuşum yüreğimi tavladı. Sevgi baskın geldi, içten avladı. Acılardan başka ne verdin dünya? Bahar gözlü güzel bakınca yandım. Sen hesapta yoktu, bir anda kandım. Ufkumuzda güneş doğacak sandım. Acılardan başka ne verdin be dünya? Sevgiye hasrettim, gönlümü verdim. Bir günahsız kızı yürekten sevdim. Ben dedim ki şimdi huzura erdim. Acılardan başka ne verdin dünya? Ben öyle sanmıştım, hepsi hayalmiş. Doğuştan nasipsiz nasıl gülermiş? Bu böyle ömür boyu sürermiş. Acılardan başka. Ah, ne verdin dünya? Ne verdin be dünya?
1: Gölge sizlerle.

değil mi? Bazı şeyleri çok büyütüyoruz. Büyütüyoruz ya. Sıkıntı mı sıkıntı? Zor mu zor? Ama abi ne dertler var ya. Millet ne dertlerle boğuşuyor. Öyle insanlar var ki senin öyle en ufak bir aksamada kahrettiğin hayatın için hayal diyenler var. Evet dostum. Fakat bir nokta atışı daha yapıp öyle devam edelim. Diyelim ki sanma ki insanlar değişir. Sanma ki insanlar değişir. Genelde kimse değişmez. Aslında sadece şartlar değişir. Sen yükseldikçe sevenin, sen düştükçe de satanın eksik olur.

Vay be Ozan Ceyhan, ne güzel yazmış. Diyor ki yıllar boyu yaza yaza kalem bitti, ben de bittim. Ellerim açtım niyaza, duam bitti, ben de bittim. Derdi katık ettim söze, kelam bitti, ben de bittim. Yar peşinde geze geze, yollar bitti, ben de bittim. Geçti mevsim gibi ömür, çabam bitti, ben de bittim. Sen görmedin ama Allah görür, sabır bitti, ben de bittim. Hayal kurdum çıktı şaha, hülyam bitti, ben de bittim.

Bilmem neler kaldı görmediğim daha. Ulan dermanım bitti, ben de bittim. Son deme dayandı yaşım. Gençlik bitti, ben de bittim. Dertler benim arkadaşım. Yıllar bitti be. Ben de bittim.

0: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayınlar.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Harika bir türküdür, harika bir canlı performans dinledik. Kıymetli dostlar, derler ki insan nasibini bulana kadar 40 kapıdan geçermiş. Bu nedenle aslında hangi mevsimde olduğunun çok da önemi yoktur. Bazen sana baharı kimin getireceği belli olmaz. Bir gün işte o nasip senin için bir insan oluverir. Bir insan çıkar karşına, hayatını değiştiriverir. Gerçi bu bahar bazen kış da olabilir. Yani hayatını zindan eder, hayatın gene değişir ama kötü anlamda, ama biz iyi tarafından bakalım. İşte nasip, biri sana baharı getirir ama bazen de sen fırsatı tepersin.

İnsan şu hayatta kaybettiğinde çok değer vermekten, kızamamaktan, kıyamamaktan, üzememekten, aslında birçok şeyi alttan almaktan kaybediyor. Yani işin özünde karşıdakini seviyorsun, muhabbetinden dolayı yapıyorsun bunları, ama o

0: Biriyle karşılaşırsın, ona iyilik yapmak istersin sözünle, nasihatinle, fakat şu söz kendini gösterir. Hani derler ki, taş çiçek açmaz evlat, suyu boşa harcama. İstediğin kadar su ol. Yani sözün berrak olsun, sözün temiz olsun, sözün faydalı olsun. Su gibi yani. Sözün istediği kadar böyle olsun. Eğer karşıdaki kalp, beyin, ruh karşında taş kesilirse hepsi boşadır.
1: Gölge sizlerle.

Sevgi sınırsız bir duygu. Hele bir düş, kalmaz uyku. Her sevende bin bir öykü, aramakla bulamaz. Nereden gelir bilemezsin. Yanındadır göremezsin. Aşka duvar öremezsin, aramakla bulamazsın. Bir anda çıkar karşına, kanar bir tek bakışına, aklın ermez yakışına.

Saygıdeğer dostlar, Radyo 7'de Gölge Sizlerle programında yine biz şöyle nokta atışı yapalım, gönlünüze öyle devam edin. Diyor ki Allah dostu, her zevki sefa bir anlıktır. Her zevki sefa bir anlıktır. Nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Her canlıya vardır ölüm. İnsan ölür ama asıl ölmeyen insanlıktır.

Unutma, kimse vazgeçilmez değildir. Yani nasıl olsa küsmüyor, her durumda idare ediyor dediğin kişinin gün gelir o kocaman sevgisi bir bakmışsın nefrete dönmüş ve senden çoktan vazgeçmiş.

Bu derdime çare bulamıyorum, ümidim tükendi, bıktım usandım. Huzuru aradın, yaşamak buysa, arayıp bulurdu sesimi duysa. Ben Kerem'im, o da Aslı olduysa, çaresi kalmadı, bıktım usandım.

İstisnasız herkes kırılır. Birileri birilerini fena halde kırar, incitir. Her incinen, her kırılan öyle mecalsiz kalır ki söyleyecek tek kelimesi olmaz. Aslında en doğru şey yapar. Allah'a bırakır.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: geçmezdim, içime sancı doğuyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

Kıymetli dostlar, büyüklerin işten anlayanların çok önemli bir benzetmesi vardır. Çok mühim bir benzetmesi vardır. O da şu: İki yüzlü insanları bazı pazar tezgahtarlarına benzetirler. Şimdi ticaretini düzgün yapan herkese boynumuz kıllanınca saygımız sonsuz. Fakat zaman zaman ezelden bu tarafa şu vardır, bilinir maalesef. Ön tarafa iyilerini koy, iyilerini koyar, alt tarafta kötüleri vardır. Sattığı her neyse, eğer helal haram dengesi yoksa, hassasiyeti yoksa bunlar oluyor. Bunlar hayatın gerçekleri. Diyor ki işte iki yüzlü insan da diyor bu helal haramı gözetmeyen tezgahtar gibidir. Sana yüzü güler, sana gülen yüzünü gösterir, şirin tarafını gösterir. Ama diyor senin arkandan demediğini bırakmaz, yapmadığını bırakmaz, doğru yalan gözetmeksizin çirkin yüzünü senin ardından gösterir. Allah böylesinden muhafaza etsin.

Karşına alacak kadar cesaretli hisseder kendini insan. Bazense içine kapanır, değmeyeceğini bile bile dünyanın derdiyle kendi kendini tüketir. Günü gününü tutmaz böyle zamanlarda, gelgitler denizinde kaybolur. Bazen şaşırır haline, bazen de güler. Aklını olup bitenlerle, yüreğini kendisinden gidenlerle zorlar durur. Sonra yorgun yüzüne bakar ve der ki kendi kendine, nefes almanın bile büyük bir nimet olduğunu anladın değil mi? Kimse için geceni gündüzünü zehir etme. Vallahi değmez.

0: Gölge sizlerle.
1: Saygıdeğer dostlar, Radyo 7'de programımın adı Gölge Sizlerle. Sizlerleyim hem gündüz hem de gece. Zamanı birlikte paylaşıyoruz, dertleri paylaşıyoruz. Çoğu zaman biliyorum ki anlattıklarımda kendini buluyorsun. Buluyorsan ne âlâ, belki bir nebze ferahlar yaralarında. Peki, diyor ki, gün gelir hayat tecrübelerinle birlikte farkındalığın da artar. Yüzleri, niyetleri, sözleri ince ince geçirirsin akıl süzgecinden. Ve işte o gün, şu dünyanın ne kadar acımasız, insanların ne kadar çıkarcı ve aslında senin de ne kadar yalnız olduğunu anlarsın.

İnsanlara faydam olsun diye uğraştım. Mutlu olmak için çabaladım ve istedikleri olsun diye kendimi yordum. Ama çoğu bir şeye değmedi. Geldiğim nokta bana gösterdi ki bu hayatta

Sevgili dostlar, canlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Diyor ki Allah dostu, her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, kaderde kısmette bir şey seninse, sana gelecektir.

Allah Allah, ifadeye bak. Diyor ki aslında farkındayım diyor hayatımdaki sahteliklerin. Dahil olup da sahtelik edenlerin. Bendenmiş gibi görünüp de benden olmayanların. Sahte ne varsa karşılaştığım farkındayım. İstesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama diyor bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var diyor. Yani altına Hazreti Mevlana yazmışlar. Üslup Hazreti Mevlana değil. Her gördüğünüzde altında bir isim gördüğünüzde o ona ait demek değildir. Ama ifade güzel. Kime ait olursa olsun şu güzel. İnsanın kendi samimiyetine güvenip ya kardeşim bunca sahtelik var ve benim samimiyetime de ihtiyaçları var demesi güzel. Sen...

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program günde iki kez var çünkü. Sizinle iki defa buluşuyorum. Farklı farklı sözler, şarkılar, türküler. Gönlünüze, yüreğinize dokunmaya çalışıyoruz. Bunları kaydediyoruz, sosyal medyadan paylaşıyoruz. Sevgili dostlar, canlar. Bugünün kapanış duası ne olsun? Ben diyeyim ki, ya arkadaş, herkes bizim dostumuz olmaz. Biz herkesten dostluk beklemiyoruz, bu saçma olur. Ama kimse bizim düşmanımız olmaz. Mümkün mertebe. Herkes bizi sevmeyebilir. Herkes herkese sevmez. Bu da doğru değil, mantıklı da değil. Ama herkes birbirine bize saygı göstersin. Hayat bu saygı, bu sevgi, bu güzellikle devam etsin. Bir gün bitecek, böyle bitsin. Kimseyle kavga etmek, kimseye kötü söz söylemek kar getirmez arkadaş. Ben bugüne kadar kar elde edeni görmedim. Peki, tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Bana sosyal medyadan ulaşmak için Talha Bora Öge yazman kafi. Nasıl ki gündüz gece Radyo 7'de yayındaysam canlı, sosyal medyadan da canlı yayındayım. Hem gündüz hem gece. Şiirler okuyorum, sevdiğim şarkıları dinletiyorum. Programdaki anlattıklarımın videolarını yayınlıyorum. Talha Bora Öge yazarsan bulursun. Radyo 7'miz için de Radyo 7 yazarsan bulursun. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden. Şimdilik yüreğimle, muhabbetle, eyvallah.

0: Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.